arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD ordusu İran'a karşı ard arda 3. gecede hava saldırılarına başladığını duyurdu. İran, Hürmüz'de uyarıya rağmen sistemini kapatıp yola devam eden 2 tankeri etkisiz hale getirdi. İran, düşmanla işbirliği yapan ülkeler su yolunun açılmasını geciktirir ve enerji krizine neden olur mesajını duyurdu. ABD Başkanı Trump, İran mutabakat ihlal etti, saldırılarımız çok sert olacak dedi. Aynı zamanda Trump, İran'la bir anlaşmanın mümkün olduğunu düşündüğünü de söyledi. Öte yandan Trump, Hürmüz Boğazı'nı alıyoruz, kontrolü bizde olacak, güvenliği sağlamak için ücret alacağız dedi. Ve son olarak Birleşik Arap Emirlikleri, İran'ın Umman açığında 2 tankerlerini vurduğunu, 1 kişinin öldüğünü, 8 kişinin yaralandığını duyurdu. Kahramanmaraş'ta 17 yıl önce düşen helikopterde hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gelişme var. 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında FETÖ hükümlüleri de var. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı öncesi Fethullahçı terör örgütüne yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. 81 ilde 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şarkıcı Haluk Levent gözaltında, deprem sonrası yardımlarla öne çıkan Ahbap Derneği'nde toplanan bağış paralarının amacın dışında kullanıldığı iddiası var. Depremzedeler için inşa edileceği belirtilen konutların tamamlanmadığı, bağışların suistimal edildiği öne sürüldü. Savcılık, Haluk Levent'in 17 Temmuz'da İstanbul'da vereceği konseri iptal edip Almanya bileti almasını kuşkulu buldu. Soruşturmada Haluk Levent dışında dernekten başka isimler de gözaltında, 22 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Haluk Levent suçlamaları reddetti, şahsi borçlarının ahbaba mal edilmeye çalışıldığını savundu ve yakında herkesi şaşırtacak bir açıklama yapacağını söyledi. Özgür Özel'in ekibi bugün olağanüstü kurultay ve çare heyeti talebi için mahkemeye başvuracak. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in partiden ayrılmasına gerek yok, gerekirse parti içinde mücadele etsin ama paralel yapı olmaz diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın Ankara ziyaretini değerlendirdi, Trump'la çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Erdoğan, kabine toplantısının ardından konuştu, NATO Liderler Zirvesi'nde liderlerin Mehter Marşı ile karşılanmasına dönük eleştirilere yanıt verdi, Yeniçeri ve Mehter Marşı'ndan rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum, artık redi miras yapan bir Türkiye yok ifadesini kullandı. Avrupa ülkeleri Fransa'da Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu zirvesinde bir araya geldi, 10 Avrupa ülkesi antibalistik füze koalisyonu kurduklarını duyurdu. LGS'de tercih süreci başladı, başvurular 27 Temmuz saat 17'ye kadar alınacak. Ozon tabakası beklenenden daha hızlı iyileşiyor. 2040-2066 yılları arasında normal seviyelerine dönmesi bekleniyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Motosiklet ve bisikletlere dikkat. Trafikte motosiklet ve bisiklet sürücüleri araçlara göre daha savunmasızdır. Bu nedenle şerit değiştirirken, kapı açarken ya da dönüş yaparken onları fark etmek için ekstra dikkatli olun. Aynalarınızı düzenli kontrol edin ve güvenli mesafe bırakın. Trafikte herkesin yolu paylaşma hakkı olduğunu unutmadan hareket edin.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Süper FM. Kalmaz işiniz Umran Oto
5: Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
6: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğan Can Özatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
7: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: yayında.
1: Doğan Canlı yayında.
2: Nihayet nihayet.
3: Şenay ablacığım vallahi özlemiştik seni, iyi oldu. Seni hatırlatmak namına sen söyle istersen, nereden hatırlasınlar seni?
2: Menopoz olayından.
3: Menopoz olayından derken biraz daha hani kim menopoz olmuştu?
2: Ben Doğan Canlı Bırak da ben şu anda havalandayım. Oraya geliyorum.
3: Şaka yapıyorsun. Buyur gel. Gezmeye mi geliyorsun?
2: Geleceğim de sabah değilmiş neresi uçağım, akşammış.
3: Nasıl yani?
2: Sabah 7.50 zannettim, neresi akşam 19.50'ymiş. Yani sorma.
3: Neyse sen Allah'tan erkenden gitmişsin. Hayatta kaçırmasın o uçağı.
2: Sorma Doğan Canlı, ne yapacağım bilmiyorum.
3: Peki menopoz hayatın nasıl gidiyor Şenay abla?
2: Rahatladım.
3: Antalya'da havaalanında bizi dinleyen biri varsa Şenay ablayı ben görmüştüm. Kızıl saçları değiştirmedin değil mi saçlarını?
2: Yok yok aynı.
3: Tamam, ortalıkta dolanan 55 yaşlarında bir hanımefendi. Gidin bir selam verin.
2: Eleştirin ben bir dur. Yani daha girmedim.
3: Kaç yaşındasın?
2: Ben 54.
3: Ay özür dilerim. Çok özür dilerim.
1: Doğan Canlı yayında.

0: Odeya'yla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper FM. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Tam az önceki reklam başladı. Stüdyoya adımımı attım. Neyse dedim, birkaç dakika hazırlığımı yapayım. Ondan sonra başlayayım programa. Şöyle mesajlara bir göz atayım dedim. Hani ben gelmeden gelen mesajlara vesaire. Tolga yazmış, diyor ki bence trafik vardı. İsterseniz navigasyona bakın diyeceksin kesin yine. Evet arkadaşlar, trafik vardı. İsterseniz navigasyona girip bakabilirsiniz. Yollarda olanları da uyarmış olayım. Maslak'ta bir yol çalışması var. Dolayısıyla Levent-Maslak arası, yani Sarıyer yönüne doğru gitmeye çalışanlar. Beşiktaş-Sarıyer yönünde şu anda inanılmaz bir trafik var. O yüzden böyle 4 Levent'in oralardan Balta Limanı'na falan kaçabilirseniz. Anadolu yakasından gelenler de ikinci köprüden o işte Etiler Sapağı'ndan Balta Limanı'na girip aşağılardan dolanırsa çok daha sağlıklı olur. Ciddi bir trafik var, haberiniz olsun diyor ve hepinize...
1: Günaydın sevgilim.
2: Hey hey.
1: Günaydın çocuklar.
2: Günaydın. Hello day, günaydın.
3: Günaydın. Günaydın.
0: Tarihler 14 Temmuz, günlerden salı. Yeni günü yine beraber paylaşalım diye radyolarınızda.
4: Doğan Canlı yayında.
0: Hay canını yerim senin dedirten o program.
4: Doğan Canlı yayında.
0: Hepinize bedava amme hizmeti sunan.
4: Doğan Canlı yayında.
5: Devam edeyim mi? Şey gibi oldu bu, böyle seçim vaadi.
0: Havuz yaptıracağım.
4: Doğan Canlı yayında.
5: Bütçem o kadarına yetebilir yani. Hani deniz getireceğim gibi vaatler de varmış zamanında ama. Evet, ki gerçi daha sonrasında bunu uygulayanlar da olmuş galiba. Evet, azıcık bilenler anlamıştır.
0: Evet sevgili dinleyicilerim, şimdi önce her yayın başında olduğu üzere önce yoklamamızı alalım. Geldik buradayız, kimler nerelerden eşlik ediyor? Yollarda olanlar, evlerinde dinleyenler. Biz böyle hani genelde türlü rutinleri biliyoruz. İşte işe giderken, evde belki kahvaltı yaparken, belki şu an sabah sporunu yaparken dinleyenler var diye düşünüyoruz sadece, ama çok acayip yerlerden mesajlar geliyor. Uyduruyorum işte, yani acayip dediğim kime göre neye göre de, işte Dancan tarladayız şu anda. Bir yandan işte hoparlörü aldık ortaya, hepimiz çalışırken seni dinliyoruz diyen var. Dancan koyunlarımı otlatırken seni dinliyorum diyen var. Dancan ben ta Kore'deyim şu anda, çalışırken bir yandan da kulağıma taktım, senin sohbetin bana eşlik ediyor diyen var. Falan var filan var, aman var duman var. Siz neredesiniz, ne yapıyorsunuz? Hadi önce hızlı bir yoklama turu alalım. Mesajlarınız WhatsApp'tan geliyor. WhatsApp'tan yazabilmeniz için tabii ki önce numaramızı kaydetmiş olmanız lazım. Neydi nömre? 0531 785 90 80. 0531 785 90 80 WhatsApp hattımızın numarası. 2 dakika içinde gelen mesajlar hemen şarkının ardından burada. Sorma.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Ben şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin.
0: Muhterem dinleyicilerim, işte gel, işte geldim, buradayım. Ben bu işte ustayım. Aa, dün ne oldu biliyor musunuz? Bak, yemin ediyorum bende hep bu oluyor. Eminim hani enerji çekiyor bilmem ne falan filan, artık ne dersiniz adına. Geçen yayında böyle üstü kapalı ben biriyle alakalı bayağı bir salladım ama öyle böyle değil. İsim vermedim tabii haliyle. Söz hakkı da olsun istemem. Neyse hani böyle şey, yani ilişkiler üzerine konuşurken arkadaşlık, iletişim, iş ortamı falan filan, hani insanlık tavırları, halleri üzerinden konuşurken ben birini hayal ederek ve yaklaşık 10 senedir falan, belki biraz daha fazla zamandır yüzünü bile görmediğim, her yerden engellediğim, hiçbir şekilde iletişimde olmadım birini hayal ederek benim böyle tadımı kaçırmış birini hayal ederek yayında konuştum ve görmüyorum, yıllardır görmüyorum, ne yapıyor ne ediyor haberim bile yok, adı bassın. Neyse, çok alakasız bir yerde, o kadar alaka, koca İstanbul'da çok alakasız bir yerde karşılaştım ve böyle içimden şey düşündüm, sana iyi oldu Doğancan, o kadar konuşursan. Hiç böyle hayırlı çağırdığım şeyler gelmiyor karşıma. Hep böyle saçma sapan. Gördüm, sinirim bozuldu. Öyle alakasız. Onu anlatayım bari dedim. Sonuç itibariyle benim de burada belli bir zaman doldurmam gerekiyor. Ondan sonra onu gördüm. Ne düşündüm biliyor musunuz arkadaşlar? İyice zaman dolduralım. Hadi önce yoklamamızı alalım. Kimler nerelerden dinliyormuş?

0: Ay bugün keyfim yerinde. Vallahi.
1: Allah bizi gülmekten ayırmasın a dostlar. Allah karşımıza hep iyi insanlar çıkarsın artık. Biz de en akıllı geçinenimiz bile anlamıyor çünkü kim şerefsiz, kim gerçekten iyi.

Evet, çok haklı bir söylem. Reyhan Hanım diyor ki, Doğancan o kadar anlattın, ne anladık biz şimdi? Bilmiyorum artık, ne çıkarmak isterseniz onu alın siz. Lüleburgaz'dan selamlar. Oğlum Arda, Mersin otobüsünde şu an seni yolda dinliyor.

Hüseyin yazmış İstanbul'dan. Hay Gerede yolundayım diyor. Diyarbakır'a selam olsun diye Sercan mesaj yollamış. Ben çiçeği burnunda bir doktorum artık. Konya'dan ailemle dinliyoruz seni. 1,5 aya devlet hizmet yükümlülüğü ataması bekliyorum. Tüm benim gibi yeni doktor olmuş meslektaşlarıma selamlar. 2002'liler artık doktor oldu Doğancan demiş Nilsu. Aa, nasıl ya? 2002 doğumlusun. 2002 ne diyor? 4, 24. Ha. Evet, şu an pratisyen hekim mi oldun Nilsucuğum? Hadi başarılar. İnşallah böyle bir binlerce insanın hayatına şifa olacağın güzel bir meslek hayatı olsun. Kız 2002... Aa, doğru tabii, eşek kadar insan artık 2002'liler.

Şimdi bu şarkıyı bir kere çaldım ya, artık yandınız. Bugün alakalı alakasız anlarda aklınıza gelecek, kendi kendinize mırıldanmaya başlayacaksınız. Aralarda şarkıyı dinlemek istediğim için çok mesaj okuyamadım. Şimdi yardıracağım arkadaşlar, merak etmeyin, bekleyin. Bir bitsin de şöyle.

vay vay. Ne büyük şarkıydı ya valla. Hakikaten. Evet, şimdi çok da öyle hani dinlemesem de olur diye bir düşünebileceğim bir şarkıyı fon yapayım kendime. Evet, artık mesajlarınıza odaklanabilirim. Kimler nerelerden dinliyormuş. Vallahi her gün benim rutinim aynı. Yolda, işte, yayın bitene kadar hep kulağım sende diyen Fatoş. Günaydın, selamlar. Abi yaz tatilinde bile kulağım sende diyen Antalya'dan Asya, öpüyorum. Canım benim, sağ ol. İşime kahvaltı hazırlarken dinliyorum seni. Büyük neşe kaynağımsın diyen sevgili Sevgi. Sağ ol. Bak Üsküp'ten yazmışlar. Makedonya'dan dinliyorlar. Her sabah yürüyüş yaparken, sonra iş hazırlığına giderken, sonra da işte hep kulağım sende diyen sevgili Kaniye, günaydın. İzmir'den kargocu Tolga, otobanda seni dinliyorum ve uzun zaman sonra ilk kez bu kadar erken kalktım, hala kendime gelemedim demiş. Ya bir de beni düşünün, kaç senedir ben sabahın altısında kalkıyorum. Avusturya'dan dinliyorum diyen sevgili Filiz, günaydın. Antalya Kemer, her gün yol arkadaşımsın diyen Kürşat, günaydın. Evden çalışma günüm ama tabii ki uyandım. Bu arada dilime zırıltı kelimesini taktın. İş yerinde sinirlendiğim zaman herkese zırıltı diyorum diyen Merve. Evet Merve, vallahi zırıltı birçok alanda değerlendirilebilecek ve cuk oturan bir kelime, o yüzden haz etmediğiniz her türlü durumla alakalı zırıltı diyebilirsiniz. Akmaz kokmaz. Bugünün konusu da bununla alakalı bu arada. Birazdan. Malatya'dan Burak, günaydın. Mersin'den Gamze, selamlar. Her sabah seninle ayılıyoruz demiş. Doğancan, ben üzüm bağlarında çalışırken seni dinliyorum. Manisa Sarıgöl Alem Şahlı'dan selam diyen sevgili Bahri. Bak ne güzel, günaydın. Malatya'dan selam, işe gidiyoruz. Emniyet kemerini bağlamak gibi arabaya bindiğimizde yaptığımız rutinlerden biri hemen Süper FM'i açmak demiş. Pınar, helal olsun. New York'tan selamlar, çalışırken kulağım sende. İnşallah 20 gün sonra Türkiye'den dinleyeceğim seni demiş Rasim. Bak Amerikalardan. Urfa'da fıstık tarlasında traktör sürerken dinliyorum Doğancan demiş. Demir. Ya işte bak. Radyonun olayı bu yüzden çok enteresan. Yani aynı sohbeti çeviriyoruz beraber. Beraber belki bazı şeylere aynı anda gülüyoruz, aynı anda üzülüyoruz. Aynı şeylerle alakalı böyle bir kafa yoruyoruz. Allah Allah, acaba mı dediğimiz bazı durumlar oluyor ama aramızda binlerce kilometre var. Bak biri diyor ben Amerika'dayım, biri diyor ben Urfa'dayım.

Muhterem dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı... Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
Ya gerçekten ben anlamıyorum bunu ya. Bu ne kadar uyuz bir durum ya. Ya vallahi ben çok ayar oluyorum ya. Dediğiniz ne varsa. Bugünün yayın konu başlığı. Önümüze gelene bin tekme. Aa, bak bunu söyleyince aklıma şey geldi. Bunu böyle ilkokulda kol kola girip böyle tekme atıyorduk koridorda önümüze çıkan herkese. Birden bu sloganımsı laf bana şeyi hatırlattı. Kırk haramiler, kırk harami. Nasıldı o? Kırk haram. Kırk hara. Ben şimdi rahat edeme. Haramiler şarkısı. Evet. YouTube'dan açacağım. Evet, böyle miydi?

0: Sadri Alışık, mekanı cennet olsun, onu da anmış olalım.
1: Evet sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı sinir alıyorum ya. Ya valla ayar oluyorum abi, bu niye abi ya dediğiniz ne varsa 0212 368 62 12 212 368 62 12 ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın 0531 785 9080.
2: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyor.
3: Odayayla Yatırım Odaklı Podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım Odaklı Podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odaya Radyo'da yayında.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Süper FM'de hit müzik tam gaz sürüyor. Yan odadan yani JoyTürk'ten harika bir haberim var. Hafta boyunca JoyTürk'te sabah 8-9 ve akşam 17-18 saatlerinde günün kelimesi yayında olacak. Hafta içi her gün kelimeleri biriktir, cümleyi tamamla ve cuma akşamı 18'den sonra JoyTürk Instagram sayfasında DM'den gönder. 27 Temmuz'daki İstanbul Melike Şahin konser biletini kap. Kaçırmayın. Doğan canlı yayında devam ediyor.
1: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.

0: Süper FM'den herkese bir kez daha selamlar, günaydınlar. Almanya'dan benim ilk dinleyicimdir sevgili Aynur hatırlatmış, sağ olsun. Sevgili dinleyicilerim, bugün tam 21 senedir radyo stüdyolarında emek çürüten olmadı sanki ama emek veren bir radyocu oldum artık.
1: İyi ki doğdun Doğan Can, mutlu yıllar sana.
0: Bugün meslek hayatımın 21. yılı. Koskoca 21 sene beraber frekanslarda buluştuk. Bu benim 21 yıllık meslek hayatımın 3. radyosu. Yani 21 yılda 3 iş yeri bence gayet hani şey, yani baktığınız zaman uzun vadeli bir çalışan olduğumu da gösteriyor. Ve bir yandan da nice güzel anılar, ne hikayeler biriktirdik, ne kadar güzel günler paylaştık. Kötü günleri de paylaştık elbette. Ama bugün ben radyoda program yapmaya başlayalı tam 21 sene olmuş ya. İnanamıyorum gerçekten. Bu zaman nasıl geçti? Hiçbir fikrim yok. Geri dönüp baktığım zaman abi hiçbir şey hatırlamıyorum ya. 14 Temmuz 2005 kardeşinizin radyocu olduğu tarih. Daha nice yıllara.

Öyle kendi kendimi kutlayayım istedim. Evet. Hak ettin Doğancan. Vallahi neler yaşadım be. Siz tabii hani böyle radyoda dinleyen, belki sadece böyle kısa bir süre dinleyen, işte 20 dakika yarım saatini bana ayıranlar. Ama ne yapıyorsun ki sanki oturduğun yerden ha ha hi hi falan diye. Şimdi evet dışarıdan öyle görünüyor olabilir ama tabii ki çok fazla ilk başladığım yıllarda büyük büyük hayatımdan feragat ettiğim anlar çok fazla. 13 yaşında başladım çünkü ben radyoda program yapmaya başlayalı. Okuldan çıkıyordum eve bile uğramadan aç, sefil, 4 tane vesait değiştirip gidiyordum. Yani Avcılar'da oturuyorduk, Kanlıca'ya gidiyordum ve o yıl henüz metrobüs yoktu. Sürekli otobüsten in, metrobüse olmadığı için işte minibüse bin. Ondan sonra bu arada ilk 3 sene boyunca 5 kuruş para da kazanmadan gittim geldim. Böyle ödevlerimi radyoda reklam aralarında falan yapıyordum. Öyle okulu bitirdim. Ondan sonra da işte yıllar geldi geçti, bugüne kavuştuk. Aynur da çok güzel bir şey yazmış, diyor ki valla ben sanırım sadece ikinci veya üçüncü yılının başından itibaren seni dinlemeye başladım. Yani çok uzun yıllardır beraberiz Aynur'la da. Başarılarına yıllarca şahit olduğum için çok şanslıyım. İyi ki radyocu olmuşsun da yollarımız kesişmiş. Seni iyi ki tanımışım. Hep old radyoda demiş. Sağ olasın. Evet, ve bir sürü böyle güzel güzel kutlama mesajları geliyor. Bir yandan da onları görüyorum. Sağ olun. Sevgili dinleyicilerim, tamam yeter. Uzatmayacağım. Bütün muhabbeti buradan çevirmeyeceğim. Bugünün yayın konu başlığı şuna sinir oluyorum ya. Vallahi ayar oluyorum diyebileceğiniz ne varsa. Hadi siftahımızı atalım. İlk telefon bağlantımızı alma zamanı.

0: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
0: Günaydın Doğancan. Bahar ben.
1: Hoş geldin Bahar. Nereden? Ankara mı?
0: Evet.
1: Vay Bahar'cığım sen de kıdemli dinleyicilerimden. Gel öpeyim.
0: Evet evet.
1: Hoş geldin. Şehir plancı. Sen ne yapmışsın? Evet, köye evet. Möye yerleştin en son sanki.
0: Yok ya ben bir ara pandemi zamanında köyde yaşadım da ama yakın bir köydü yani gene merkeze.
1: Tamam.
0: Ondan sonra şey şimdi gene hani köy gibi bir yerde yaşıyorum ama şehir ya.
1: Anladım iyi güzel. Bugün sinir oluyorum ayar oluyorum konu başlığımız bu. Nedir buyursunlar.
0: Ben kirasını ödemeyen kiracılara sinir oluyorum ya. Bir tane kiracı denk geldi bize.
1: Evet.
0: Şubat ayında girdi eve girerken ilk kirayı ödedi ve daha da bir şey ödemedi ya.
1: Mart, yani Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz 5 aydır ödemiyor.
0: Aidatı falan da ödemiyor. Hiçbir şey ödemiyor. Çok yüzsüz ya yani bir şey yapamıyorsun bir şey yaptığın zaman sen suçlu duruma düşüyorsun.
1: Daha yeni kiracı bir de. Şimdi tabii bunu ilk söylediğin an ben direkt hemen savunma mekanizması ya belki sıkıntılı bir durum vardır vesaire falan yok, diye yok. Girecektim ama burada iyi niyet yok. Yani yok, eve yok, girmiş yok. Daha sonra da kira hiç ödememiş 5 ay boyunca.
0: Yani girerken dedi ki mesela depozitoyu dedi pazartesi ödeyeceğim dedi. Onu da ödemedi. Yok işte eşim hamile sıkıntılı bilmem yani 3 gün 5 gün ilerdi ama yok yani gerçekten yok.
1: Hani bunun ne olacak peki?
0: İşte valla bir de şimdi şöyle mesela ihtar çekiyorsun 30 gün bekliyorsun. İşte icra veriyorsun 30 gün bekliyorsun. Yok işte adrese teslim almıyor bilmem ne oluyor. Ben anlamadım yani çok ilginç çok sinir bozucu bir durum ve tarzı bu bak bir de şeyi düşün. Şimdi bu adam girse benim evde 6-7 ay otursa sonra çıkacak buradan bir şekilde. Başka birini böyle dolandıracak. Yani bunların bir veri tabanı bir şey yok mu? Bunun PC'sini mesela
1: evet.
0: Versek oraya. Yani insan çok sinir ediyor.
1: Ya üzücü. Yani sonuç itibariyle sadece kira geliriyle hayatını idame ettirmeye çalışan da bir sürü insan var. Dolayısıyla tabii. Hani burada tabii ki insanlar şey diye düşünebilir meseleyi. Yani Allah başka dert vermesin evin var işte otur zırlama falan diyen de çıkabilir. Eminim tanıyorum yok, çünkü yok. İnsanımızı ama yani hali vakti çok fazla yerinde olsa o para ihtiyacı olmasa bile arkadaşlar yani bu herhangi bir şeyi meşrulaştırmıyor. O bambaşka bir şey. Ne münasebet yani. Şimdi eve girmiş 5 aydır hala kira ödemiyorsa ne bileyim yani şimdi bunu böyle yayında söylemek doğru değil belki ama dövdürmek lazım o adamı.
0: Gerçekten benim de çok içimden.
1: Valla yani böyle toplanıp gidip ağzını yüzünü kırak çünkü orada iyi niyetli bir şey değil. Belli ki parası olmadığından değil pisliğini ödemiyor yani.
0: Gerçekten pisliğini yalan söylemiş işte ben bir belediyede çalışıyorum dedi işte karısını gördüm. Karısı hamile, çocuğu var ama yani yok.
1: Kapıya dayandın mı hiç? Ne olacak bizim bu iş diye?
0: Ya şimdi kapıya dayanamıyorsun. Dayanınca sen suçlusun.
1: Allah Allah.
0: O öyle bir sıkıntı. İnsan sinir oluyor gerçekten. Ondan sonra bir şey de yapamıyorsun ya. Yani gerçekten ters bir şey bile söyleyemiyorsun. Ve telefonu arıyorsun, telefonu açmıyor. Sürekli WhatsApp'tan yazışıyor ki hani böyle tahrik edici bir şekilde şeyler yazıyor ki.
1: Bayağı yani malına çökmüş ve gasp ediyor şu anda yani aslında.
0: Ay tabii. Bir de böyle biraz iyi niyetli insanlar da bir sözleşme yapacak vakit bulamadık. Eşim şey dedi ya ne olacak ya girsin bir şeyime bak.
1: Ne varsa. Sözleşmeniz yok mu?
0: Yok yok var Allah'ta. Dedim ki saçmalama öyle şey olur mu dedim ya. Yani sözleşme.
1: Zaten sözleşme yoksa direkt kapı dışarı ederdin diyecektim ama varmış.
0: Yapamıyorsun.
1: Anladım.
0: Sözlü sözleşme de bir sözleşmeyin.
1: Ya öyle saçma çok şey mi olur ya?
0: Evet bu kiralama konusu bilmiyorum. Avukat dinleyicilerin varsa yazsınlar. Gerçekten çok ilginç bir şey. Yani kiracı aslında böyle kira evin kiraya vermek için mantıklı bir şey değil ya.
1: Kira ne bu arada? Ne ödemesi lazım?
0: 60 bin lira.
1: 60. Az da değmiş kız. Nerede ev? Anladım. Hadi hayırlısı inşallah. Umarım çözülür diyeceğim de hiç öyle görünmüyor Bahar'cığım.
0: Ya işte yok şimdi biz icraya verdik. Muhtemelen kısa bir süre kaldı.
1: Bu arada şey toplam 60 değil değil mi? Aylık 60.
0: Aylık 60.
1: Ha tamam evet. Hayırlısı. Evet. Umarım her şey yoluna girer diyelim. Peki sağ ol. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Ya ben artık böyle eskisi gibi çok bağlamam ya. Ben sana girdiği sandım.
1: Kızlar ne konuşacağız yeter habere gideceğim.
0: İyi hadi.
1: Hadi.
0: Size yıllara diyorum daha önce.
1: Sağ olasın, teşekkürler. Günaydın. Bugünün yayın konu başlığı, ay sinir oluyorum ya diyebiliyorum.
2: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD ordusu İran'a karşı ard arda 3. gecede hava saldırılarına başladığını duyurdu. İran, Hürmüz'de uyarıya rağmen sistemini kapatıp yola devam eden 2 tankeri etkisiz hale getirdi. İran, düşmanla işbirliği yapan ülkeler su yolunun açılmasını geciktirir ve enerji krizine neden olur mesajını duyurdu. ABD Başkanı Trump, İran mutabakat ihlal etti, saldırılarımız çok sert olacak dedi. Aynı zamanda Trump, İran'la bir anlaşmanın mümkün olduğunu düşündüğünü de söyledi. Öte yandan Trump, Hürmüz Boğazı'nı alıyoruz, kontrolü bizde olacak, güvenliği sağlamak için ücret alacağız dedi. Ve son olarak Birleşik Arap Emirlikleri, İran'ın Umman açığında 2 tankerlerini vurduğunu, 1 kişinin öldüğünü, 8 kişinin yaralandığını duyurdu. Kahramanmaraş'ta 17 yıl önce düşen helikopterde hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gelişme var. 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında FETÖ hükümlüleri de var. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı öncesi Fethullahçı terör örgütüne yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. 81 ilde 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şarkıcı Haluk Levent gözaltında, deprem sonrası yardımlarla öne çıkan Ahbap Derneği'nde toplanan bağış paralarının amacın dışında kullanıldığı iddiası var. Depremzedeler için inşa edileceği belirtilen konutların tamamlanmadığı, bağışların suistimal edildiği öne sürüldü. Savcılık, Haluk Levent'in 17 Temmuz'da İstanbul'da vereceği konseri iptal edip Almanya bileti almasını kuşkulu buldu. Soruşturmada Haluk Levent dışında dernekten başka isimler de gözaltında, 22 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Haluk Levent suçlamaları reddetti, şahsi borçlarının ahbaba mal edilmeye çalışıldığını savundu ve yakında herkesi şaşırtacak bir açıklama yapacağını söyledi. Özgür Özel'in ekibi bugün olağanüstü kurultay ve çağrı heyeti talebi için mahkemeye başvuracak. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in partiden ayrılmasına gerek yok, gerekirse parti içinde mücadele etsin ama paralel yapı olmaz diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın Ankara ziyaretini değerlendirdi, Trump'la çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Erdoğan, kabine toplantısının ardından konuştu, NATO Liderler Zirvesi'nde liderlerin Mehter Marşı ile karşılanmasına dönük eleştirilere yanıt verdi. Yeniçeri ve Mehter Marşı'ndan rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum, artık redi miras yapan bir Türkiye yok ifadesini kullandı. Avrupa ülkeleri Fransa'da Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu zirvesinde bir araya geldi, 10 Avrupa ülkesi antibalistik füze koalisyonu kurduklarını duyurdu. LGS'de tercih süreci başladı, başvurular 27 Temmuz saat 17'ye kadar alınacak. Ozon tabakası beklenenden daha hızlı iyileşiyor. 2040-2066 yılları arasında normal seviyelerine dönmesi bekleniyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RSE Oto Ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, 2. köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönünde orta yoğunlukta. Metris Köprülü Kavşağı'ndan Hastal'a kadar 25, Bahçeşehir'den Avrupa Konutları'na kadar 15, Avcılar Kavşağı'ndan Kampüs'e kadar 12, Ataşehir Kavşağı'ndan Küçüksu'ya kadar 22, Uzunçayır'dan 1. köprü gişelere kadar 30 ve Pendik Köprüsü'nden Tersane Kavşağı'na kadar 15 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RSE Oto Ekspertiz. RSE Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: TEM Otoyolu Akyazı Kavşağı Erenler Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Diğer platformdan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde yönlendiriliyor. Türkiye'nin aküsü
2: ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sundu. Doğan canlı yayında devam ediyor.
4: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.
5: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Az önce sordum ya, kirası ne kadardı diye 60 bin lira dedi Bahar. Ödemiyormuş ya kiracısı, radyosunu yeni açanlar 5 aydır kiracısı kirayı ödemiyormuş. Hatta girmiş, girdiği aydan itibaren ödememeye başlamış. Neyse, biri şey yazmış, Doğancan kira 200 bin lira olsa ne olacak, adam zaten ödemiyor.
2: Doğru.
1: Bugünün yayın konu başlığı, abi sinir oluyorum ya, gerçekten ayar oluyorum şu duruma diyebileceğiniz ne varsa. Doğancan.

0: Konuyla alakalı yazmak istediklerinizi WhatsApp'tan yazabilirsiniz. WhatsApp hattımızın telefon numarası 0531 785 90 80, ya da telefonla yayına bağlanabilirsiniz. Hattaki dinleyicim telefon numaramızı hatırlatsın bilmeyenler için.
1: 0212 368 62.
0: Abi çok hızlı söyledin. Kim nasıl yazsın ya?
1: 0212 368 62 12.
0: Bravo. Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın güzel insan. Ben Ankara'dan İdris.
0: Hoş geldin. Daha önce konuşmuştuk sanki, hatırlıyorum.
1: Evet ama bir yani 3-4 ay oldu arayalı.
0: He, unutulur mu senin enerjin? Aşk olsun. İdris abi. Evet, bugün uyuz olduğumuz, sinir olduğumuz şeylerden bahsediyoruz. Dökül bakalım, sen neye ayar oluyorsun?
1: Ben trafikte, ben servisçiyim. Yani personel, okul, memur, işçi, her türlü minimum kişileri taşıyoruz. Evet.
0: Tamam.
1: Şimdi ışık kırmızı yanıyor, sarı oldu. Bu nedir ya?
0: Kornaya bastı. Az önce kornaya bastı. Duymadınız ama ben duydum. Sarı olduğu ya, gibi hemen kornaya abanıyorlar, ayar oluyorum diyorsun.
1: Ya arkadaşım, zaten yeşil yansa ben gideceğim. Burada ışıkta durduğum zaman benim hoşuma gitmiyor. Ben de gideceğim. Benim de işim var ya.
0: Yerleşik hayata geçmedik biz de. Doğru diyorsun.
1: Yani bunu insanlara bir şekilde aşılamamız lazım ama bizim insanımıza da bunu anlatamaz.
0: Evet, biraz şey, yani sabır konusunda tahammülümüz yok. Bir de araba kullanırken insanlar bambaşka bir psikolojiye giriyor galiba İdris abi. Yani normalde çok böyle beyefendi, hanımefendi diyeceğimiz insanlar şoför koltuğundayken bambaşka bir hale, tavra bürünebiliyor. Onun da herhalde psikolojik bir nedeni vardır. Yani bir hallere giriyor herkes orada.
1: Vallahi kim ne hale giriyorsa girsin de şu işi bırakalım bizim için. Yani bir de başım belaya girecek. Aşağı inen adama diyor lan. Niye bakıyorsun kornaya diyorsun adama. Yürüsen de diyor. Yürüyeceğim, tamam, acelen de. Önümdeki araba gitmiş, tamam, ben de gideceğim ama bir sarıdan yeşile dönsün ışık, değil mi?
0: Evet, doğru diyorsun. Haklı bir söylem. O zaman kuvvetli bir sabah enerjisi gelsin sarıda kornaya basanlar için.
1: Günaydın.
0: Bütün şu an servisten beni dinleyenlere ayrı bir günaydın olsun o zaman. Bugünün yayın konu başlığı, abi sinir oluyorum ya diyebileceğiniz ne varsa. Hadi 3-5 mesaj paylaşalım, ardından rastgele reklama gitmeden bir telefon daha alacağım.

0: Gereksiz, sinyalsiz yola fırlayanlardan nefret ediyorum. Hatta şu an bir tanesi seni dinliyor. Önümdeki araç. Ankara'dan Emre yazmış. He, beni dinlediğini mi duydun? Evet, ben de neye ayar oluyorum biliyor musun? Bak şimdi bu sinyalsiz dedi ya. Bir de sinyal veriyormuş gibi yapanlar var. O ne demek? Şerit değiştirirken sinyal veriyor. Yani sinyal vermek nedir? Arkandaki adama... Bak ben geçeceğim sağa ya da sola. Değil mi? Onu da ne kadar? Bir 4 saniye, 5 saniye o sinyalini yakarsın. Uygun anda da geçersin döneceğin yere. Yok. Tam geçiş anında sinyal veriyorlar. Allah razı olsun ya. Yani. Hani bir şey olursa benim sinyalim yanıyordu diyebiliyorlar en azından, değil mi? Şanlıurfa'dan Fatih. Yanımda İhtiyar Kadir amca, her gün ilçeye gidip geliyoruz. Yollardaki tırlar bütün yollar onlarınmış gibi davranıp sol şeridi işgal ediyor. Bu durum her gün yaşanınca transiti bırakıp kaçasım geliyor demiş. Kurtar beni buralardan ne olur. Aynen Doğancan, bir kere yanıp sönüyor öyle çıkıyor yola demiş İlyas. Doğan Can, şimdi sana serzenişte bulunan arkadaşlara da ben bir serzenişte bulunayım. Kardeşim, trafiktesin, hala mesajla mı uğraşıyorsun? Senin yaptığın da doğru bir davranış değil yani demiş Cengiz. He, araba kullanıyorsun hem de Doğan Can'a mesaj yazıyorsun diyor. Canım müsait bir anda yazmıştır. Işıkta bekliyordur, sağa geçmiştir falandır filandır. Dinleyicilerime laf yok. Evet, Almanya'dan Ayfer yazmış. Ben yatılı misafire sinir oluyorum ya. Hele de konu kayınpeder kaynana olunca kimse kimsenin evinde kalmasın demiş sevgili Ayfer. Ayfer, senin ailen gelince ama sorun yok herhalde anladığım kadarıyla. Ha? Kayınpeder, kayınvalide, sonuçta o insanlar olmasaydı kocacığım dediğin adam da olmayacaktı diyor ve hemen bir telefon daha alıyoruz. Alo? Teşekkürler Sürki. Ya şey çalmak istiyorum ya. Dur çalayım mı onu? Ondan sonra alayım telefonu. Bu ara bence hepimizin çok sevdiği şarkılardan biri oldu. Tan. Nasıl güzel şarkı. Tam böyle roman havası ritminde ama adam çok acayip şeyler anlatıyor tabii her zamanki gibi. Tan Taş Süper FM'de.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam,

0: Gonca Hanım diyor ki ona roman havası değil 9-8'lik denir Doğancan. Öyle mi? Çok teşekkürler Müzeyyen Senar. Çok sağ ol Zeki Müren. Allah razı olsun. Sağ ol. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın. Sefa ben. Mehmet Sefa Bodur.
0: Hoş geldin Sefa. Nereden arıyorsun?
1: İstanbul'dan arıyorum. Yoldayım şu an.
0: Bir böyle bir haller var sen. Böyle bir kikirdemek üzere gibisin. Niye öyle?
1: Ben şöyle oldu. yayına bağlandığımı anlamadım. Bir yandan sesi kısık tutmaya çalışıyorum. Hani senin
0: bağırmayayım diye.
1: Bu konuda hassasiyetin var diye.
0: Ay ne kibar adam. Bak bana şey sesler diyemedi. Çaçaron yanda, diyemedi. Hassasiyetim var dedi.
1: Estağfurullah. Bir anda yayından sesler gelmeye başladı. Şarkı buradan çalmaya başladı. Dedim herhalde evet. Bu... Hani bekleme şeyine girdi falan.
0: Evet yayındayız. Hoş geldin Sefa. Tanıyalım biraz ne hoş iş olur. Yaparsın?
1: Ben Ziraat Bankası'nda çalışıyorum. Bankacıyım şu anda.
0: Güzel. Nedir şey pozisyonun?
1: Şu anda bireyseldeyim.
0: Allah sabır versin.
1: Devam ediyorum. Teşekkür ederim.
0: Şimdi banka adı verdiğin için çok fazla evet, açıkçası evet. Hani işlemlerle alakalı tamam. Genelde sorardım bir şeyler ama sen kendini ele verdin. O yüzden sormayacağım senin başını yakmamak adına diyor ve hemen kendi konumuza geliyoruz. Nedir sinir oluyorum evet. Dediğin şey?
1: Ya benim en çok sinir olduğum şeylerden bir tanesi şu anda yani günümüzde bir insana ayırabileceğimiz en değerli şeylerden bir tanesi. Nakit değil artık vakit oldu. İşte bir plan yapıyorsun veya plan yapma girişiminde bulunuyorsun. Karşıdaki sana böyle bakarız diye böyle bir beylik laf ediyor ya. Ben ona çok sinir oluyorum. Çünkü hani bakarız ne demek? Yani ya evettir ya hayırdır. Bakarız lafı böyle beni biraz...
0: Belirsizlikten hoşlanmıyorum diyorsun yani.
1: Ya belirsizlik bir de bakarız biraz şey gibi hani gelirsem lütfetmiş olurum gibi oluyor ya.
0: Ha evet. Hani, paşam evet, padişahım öyle mi? Tamam bakarsın sen o zaman. Evet doğru ben de pek haz etmem.
1: Buna çok takılıyorum. O şekilde.
0: İyi o zaman. Peki sağ ol Sefa. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın çocuklar. Günaydın. Hello day günaydın.
3: Günaydın. Günaydın.
0: Bugünün yayın konu başlığı sinir oluyorum ya diyebileceğiniz abi ya. Ne varsa 0212 368 62 12.
4: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
5: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan Canlı yayında da...
7: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
8: Halka mal olmuş sanatçıları da... Halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: ve acentelerimizde.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Yerinde, yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
3: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: en yeni şarkılarıyla işte Manifest. Toz pembe.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
0: Bugünün yayın konu başlığı. Abi sinir oluyorum ya. Gerçekten ayar oluyorum diyebileceğiniz ne varsa. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Ya da dileyenler WhatsApp'tan mesaj yollasın. 0531 785 9080. Bir de artık kurban olayım. Şu trafikte şunu yapanlar, işte sinyal vermeyenler falanlar filanlar. Yeter. Onları duymak istemiyorum. Yaratıcı cevaplar bekliyorum. Yayına bağlananlardan da özellikle laf olsun torba da olsun diye arayıp adamı dertmeyin be. Ay ne kadar yaratıcı şeyler. Ay vay vay.

0: belki basit gelebilir ama nasılsın diye birine hal hatır sorduğunda iyi sen diye cevap verenlere ayar oluyorum diye bir mesaj gelmiş. Sevgili ailen, günaydın. Her şeyi çok bilen insanlar var ya, hani en çok onlar bilir. He? Onlara ayar oluyorum. Bana diyor. Bir kere itici oluyorlar abi, her şeyi bilemezsin. Biraz fikirlere, konulara açık ol. Deli misin ya? Ay bak, şu an bile ayar oldum diye mesaj yollamış Nisa. Selam. Bancam 5 kere aşılama, 2 kere tüp bebek denedim ve tutmadı. Anne olamadım. Bu yüzden bu aralar en sinir olduğum şey bana söylenen, ya senin niye çocuğun olmuyor? Benim eşim yanımdan geçiyor. Tövbe estağfurullah. Neyse işte böyle sürekli kendi geçmişiyle alakalı. Daha geçen ay yine kürtaj yaptırdım falan gibi boş boş konuşan insanlar. Yani ben ne yapabilirim bu konuyla alakalı? Elimden geldiğince bununla ilgili çaba sarf ediyorum ve o kadar yıpratıcı bir süreç olmasına rağmen bir de üstüne insanları bu boş konuşmalarına maruz kalıyorum diye mesaj yollamış bir hanımefendi. Vallahi Allah öncelikle bu etraftaki boş boğaz insanlardan dolayı çektiklerine sabır versin. Öngörebiliyorum yani. Bizde ne yazık ki şöyle bir rahatsızlık var. Kimse hani demiyor ki bu benim üzerime vazife değil. Bir de ayıptır ya. Ayıp yani. Bu hemen böyle yeni evlenen çiftlere de söylenir ya sürekli. Haydi artık bir çocuk. Çocuk gelsin, neyi bekliyorsunuz? Kardeşim sen mi bakacaksın? Sen mi büyüteceksin? Sahne. Yani zaten aynen hanımefendinin söylediği gibi bu kadar bir de böyle bir türlü süreçten tedaviyle alakalı günlerden geçerken bir de bunlarla uğraşmak zaten ekstra yorar. Ama Aytencim inşallah en yakın zamanda güzel haberlerini de ver bize. Büyük bir heyecanla bekliyorum ben de. Allah isteyen herkese nasip etsin. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhaba, Şidem ben, Doğancan. Ay çok seviyorum seni ya.
0: Ay sağ olun efendim.
1: Heyecanlıyım.
0: Teşekkürler Çiğdem, hoş geldin. Nereden arıyorsun, tanıyalım.
1: Hoş bulduk, İstanbul'dan arıyorum. Yoldayız şimdi İzmir'e gidiyoruz. Babaannemi alacağım oradan, eve geleceğiz tekrar. Ay çok heyecanlıyım, ne anlatayım ya. Ben
0: kız abartma.
1: Seni çok seviyorum.
0: Tanıyalım biraz, ne iş yaparsın?
1: Ne iş yapıyorum? İthalat yaptığım bir mağazam var Eminönü'nde. Takı toptanı yapıyorum.
0: Hadi ya. Güzel.
1: Öyle yani.
0: Kolay gelsin.
1: Ay Doğancan ya. Keşke kız kardeşim dinlese beni şu an ya. Sana bağlandığımı ama şu anda da kesin dinleyemem.
0: Yayın kaydını dinletirsin karnaval uygulamasından. Çiğdem, nedir acaba senin sinir oluyorum dediğin şey?
1: Hemen söylüyorum. İki tane şey var Doğancan. Gerçekten böyle nefret ediyorum bunlardan. Bir, uyuşuk insanlar.
0: Evet.
1: İki, bir işi yaparken 100 defa soru soranlar. Abi yani yap işte ya, sorma yani. Bir adrese birini yolluyorum mesela. Beni arıyor. Şurada mıydı abla, burada mıydı abla? Yani yanında insanlar geçiyor. Etrafında tabelalar var. Bir bak etrafına, neden beni arıyorsun yani?
0: Doğru. Bazı insanlar o konuda yönetilmesi gerekiyor. Yani beyni kriz anlarında, kriz demeyelim de yani böyle ufak tefek anlarda bile çözüm üretemiyor gerçekten. Onun ben de bilincindeyim. Şey yapmak lazım yani, saygı duymak lazım. Çünkü ama hepimizin potansiyeli başka ya Çiğdem. Bazılarımız çok tez canlı, her işi çok hızlı halleder, iş bitiricidir. Bazılarımızın gerçekten yönlendirilmeye ihtiyacı var.
1: Ama yani doğalca yani bu kadar da olmaz, azıcık çalıştıracağım beynini ya. Azıcık hızlı hareket edeceğiz.
0: Müsait değil demek ki.
1: Yani bir de bunları yapanlar kimler biliyor musun? Daha çok kuryeler. Beni şimdi mençlemesinler ama geçen biri aramış. Yani bir şey telefonda 15 dakika yol anlattım ona. Yani
0: evet, 5 parmağın 5'i 1 değildir diyelim. Evet, beni de karıştırma ben... böyle bir polemiği. Peki sağ ol. Hadi iyi yolculuklar Çiğdem. Gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Böyle ara ara eskilerden şarkılar çalıyorum diye çok sevinen dinleyicilerim var. Çünkü gözlemlediğim kadarıyla büyük bir dinleyici grubumun kılı ağarmış. Dolayısıyla sizi 90'ların efsane şarkılarından bir tanesine ışıklıyor. Işıklarda uyuyalım. Ne? Işınlıyorum da. Ne derler ya? Aman. Hakan Peker. Bu arada Hakan Peker neden yaşlanmıyor falan filan söylemlerini bırakın. Adam artık yani aldı yaşını. Sadece sıfır numara saç boyası. Sıfır oluyor değil mi en siyah?

Yuh ya, 90 yılında çıkmış bu şarkı. Bazıları için 90 yılı, 95 yılı çok eski değilmiş gibi geliyor ama arkadaşlar, 1990 yılında doğanlar şu an 36 yaşında. Ben ilkokula giderken 35-36 yaşında bir adam gördüğüm zaman diyordum ki oha, koca adam, bu artık 2-3 seneye ölür. Şimdi geldim o yaşa.

0: Tomates. Tomates. Tomates.
1: Hadi bir tur daha.

0: Doğancan hakikaten öyle. Geçen bir diziye başladım. Baktım 2017 yapımı. Aa dedim yeniymiş ya falan. Sonra bir hesapladım 9 yıl ediyor. Gerçekten 2017 9 sene. 2016 10 sene. Oha! Evet yeter. Alo.
1: Alo.
0: Aha, günaydın.
1: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhaba, ben Kübra.
0: Kübra'cığım, çocukların ulaşamadığı yerlerde lütfen. Hoş
1: şimdi
0: geldin.
1: Kızımla evet. Birlikte okula işe gidiyoruz.
0: Evet.
1: Çok bağlanmak istedi. İki tane de cevabı var günün sorusuna.
0: Tamam.
1: Ona veriyorum telefonu, kulağıma tamam. Koyacak.
0: İyi, hadi bakalım. Evet, günaydın, merhaba, adın ne?
2: Ada.
0: Adacığım, hoş geldin. Sen neye sinir oluyorsun?
2: Manifest şarkılarında lütfen konuşma.
0: Ne? Manifest şarkılarında konuşmayayım mı? Ona mı sinir oluyorsun?
2: Bir de sivrisinekler kulağımı bile ısırıyor içini.
0: Kıyamam bir tane. Evet, sivrisinekler biraz rahatsız edici olabiliyor. Haklısın da. Ama manifestin bütün şarkılarını zaten sen 100 kere dinlemedin mi? Ne olacak ben üstünde konuşsam? Sadece onu manifestin üstünde mi konuşmayayım? Diğerlerine konuşabilir miyim?
2: Evet.
0: Tamam, anlaştık o zaman. Sen kaç yaşındasın?
2: 8.
0: İyi, güzel. Peki o zaman şimdi o kadar kuvvetli bir enerji yolla ki bize. Buralar sallansın, tamam mı?
2: Tamam.
0: Hadi 1, 2, 3.
2: Ne diyeyim?
0: Manifest diye bağır Ada, tamam mı? Hadi 1, 2, 3.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day, günaydın.
5: Günaydın. Günaydın.
0: Murat diyor ki ablam da maşallah hiç demiyor çocuğa verebilir miyim diye. Şimdi çocuğuma veriyorum diye uzaklaştı buradan. valla program oldu oyun parkı. Kısa bir ara.
6: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyor.
7: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: Evet ya.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
0: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Yerinde, yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
3: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. ABD ordusu İran'a karşı ard arda 3. gecede hava saldırılarına başladığını duyurdu. İran, Hürmüz'de uyarıya rağmen sistemini kapatıp yola devam eden 2 tankeri etkisiz hale getirdi. İran, düşmanla işbirliği yapan ülkeler su yolunun açılmasını geciktirir ve enerji krizine neden olur mesajını duyurdu. ABD Başkanı Trump, İran mutabakat ihlal etti, saldırılarımız çok sert olacak dedi. Aynı zamanda Trump, İran'la bir anlaşmanın mümkün olduğunu düşündüğünü de söyledi. Öte yandan Trump, Hürmüz Boğazı'nı alıyoruz, kontrolü bizde olacak, güvenliği sağlamak için ücret alacağız dedi. Ve son olarak Birleşik Arap Emirlikleri, İran'ın Umman açığında 2 tankerlerini vurduğunu, 1 kişinin öldüğünü, 8 kişinin yaralandığını duyurdu. Kahramanmaraş'ta 17 yıl önce düşen helikopterde hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gelişme var. 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanlar arasında FETÖ hükümlüleri de var. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı öncesi Fethullahçı terör örgütüne yönelik yeni bir operasyon düzenlendi. 81 ilde 968 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şarkıcı Haluk Levent gözaltında, deprem sonrası yardımlarla öne çıkan Ahbap Derneği'nde toplanan bağış paralarının amacın dışında kullanıldığı iddiası var. Depremzedeler için inşa edileceği belirtilen konutların tamamlanmadığı, bağışların suistimal edildiği öne sürüldü. Savcılık Haluk Levent'in 17 Temmuz'da İstanbul'da vereceği konseri iptal edip Almanya bileti almasını kuşkulu buldu. Soruşturmada Haluk Levent dışında dernekten başka isimler de gözaltında, 22 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Haluk Levent suçlamaları reddetti, şahsi borçlarının ahbaba mal edilmeye çalışıldığını savundu ve yakında herkesi şaşırtacak bir açıklama yapacağını söyledi. Özgür Özel'in ekibi bugün olağanüstü kurultay ve çare heyeti talebi için mahkemeye başvuracak. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'in partiden ayrılmasına gerek yok, gerekirse parti içinde mücadele etsin ama paralel yapı olmaz diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın Ankara ziyaretini değerlendirdi, Trump'la çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Erdoğan, kabine toplantısının ardından konuştu, NATO Liderler Zirvesi'nde liderlerin Mehter Marşı ile karşılanmasına dönük eleştirilere yanıt verdi. Yeniçeri ve Mehter Marşı'ndan rahatsız olanlara şunu hatırlatıyorum, artık redi miras yapan bir Türkiye yok ifadesini kullandı. Avrupa ülkeleri Fransa'da Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu zirvesinde bir araya geldi, 10 Avrupa ülkesi antibalistik füze koalisyonu kurduklarını duyurdu. LGS'de tercih süreci başladı, başvurular 27 Temmuz saat 17'ye kadar alınacak. Ozon tabakası beklenenden daha hızlı iyileşiyor. 2040-2066 yılları arasında normal seviyelerine dönmesi bekleniyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, 2. köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönünde orta yoğunlukta. Metris Köprülü Kavşağı'ndan Hastal'a kadar 25, Bahçeşehir'den Avrupa Konutları'na kadar 15, Avcılar Kavşağı'ndan Kampüs'e kadar 12, Ataşehir Kavşağı'ndan Küçüksu'ya kadar 22, Uzunçayır'dan 1. köprü gişelere kadar 30 ve Pendik Köprüsü'nden Tersane Kavşağı'na kadar 15 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Çocuk yolcu güvenliği. Çocukların araç içinde güvenli şekilde yolculuk etmesi için yaşına, kilosuna ve boyuna uygun çocuk koltuğu kullanılmalıdır. Çocuğu kucağa almak ya da emniyet kemerini doğru şekilde takmamak ciddi risk oluşturur. Kısa mesafelerde bile çocukların arka koltukta ve uygun güvenlik sistemiyle seyahat etmesi gerekir. Onların güvenliği sizin dikkatinizle başlar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.
6: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
1: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy.

Bu ara sosyal medyanın viral şarkısı Ara Beni ve sosyal medyada viral olmasını sağlayan da o sanayide çalışan çok yakışıklı bir tane çocuk var. O söyledi bu şarkıyı, kendi tarzıyla, kendi uslubuyla söyledi. Ondan sonra bir sürü böyle şarkıya türlü yorumlar yapıldı. Yani herkes çok güzel okuyor şarkıyı. Keşke hadise, neyse. Bugünün yayın konu başlığı. Abi sinir oluyorum ya. Ya gerçekten uyuz oluyorum, ayar oluyorum diyebileceğiniz ne varsa bunlardan bahsediyoruz. Sinir olduğunuz ne varsa. Hadi torbanın dibini dökme zamanı. 0212 368 62 12. Ya da WhatsApp'tan mesaj yollayabilirsiniz. 0531 785 90 80. Buradan da dileyenler yayına dahil olabilirler. Hadi 3-5 mesaj paylaşalım, hemen ardından telefon bağlantılarıyla muhabbete devam.

Sevgili dinleyicilerim, bugün benim meslek hayatımın 21. yılı. Yayın başında kutladım kendi kendime. Bir kez daha altını çizmek istedim. Daha nice güzel seneler boyunca. Ben isterim ki böyle 40. yılımızı falan da kutlayalım beraber. Bir bu kadar daha varım ben. Varım. Yani Allah nasip ederse tabii. Yani sonuç itibariyle önümüzde çok güzel örnekler var. Hani baktığımız zaman tabii özel radyolar 90 yılından itibaren, 91-92 yılından itibaren daha fazlalaştı. Ve o yıldan bugüne radyolarda yayın yapan bir sürü insan olduğu gibi bizim meslek büyüklerimizden mesela bir Halit Kıvanç örneği vardır. Yani o son günlerine kadar yine böyle işini yapmaya devam etmiş usta sunuculardan bir tanesi. Neden olmasın? Allah inşallah. Fatma yazmış İzmir'den, selamlar. Her şeyi ben bilirim diye gezen insanlara uyuz oluyorum demiş. Hocam bir iş arkadaşım var yanımda. Ne? Anlamadım. Hasan günaydın. Doğancan ne 40'ı ya, 50. yılında da senleyiz diye mesaj yollamış Gökhan. Gökhan sen olursun da ben olur muyum acaba ya? Ha? Kimse sana beni zorla sevde aşık ol demiyor. Allah'tan yüreğim. Meryem yazmış. Valla benim sinir olmadığım bir şey yok ama en sinir olduğum şeylerden biri acelem varken önümde yavaş yürüyen insanlar. Güzel bir şeyden bahsederken o konunun ısrarla kötülenmesi ve eleştirilmesi. Abi sorduk mu ya fikrinizi demiş. Allah

Ya Doğancan, senin yaşın kaç ki, 21 senedir radyoda yayın yapıyorsun. İnanılır gibi değil demiş. Değil mi Nihal? Bana da enteresan geliyor. 13 yaşında başladım ben. 34 yaşındayım. 13 artı 21 eşittir 34. Evet, 13 yaşından beri radyoda car car car. Tabii ilk başladığım yıllarda böyle bir program yapmıyordum. Çünkü o yaşlarda zaten bu kadar uzun cümleler kurabilecek kelime dağarcığına da sahip değildim. Süreç içerisinde önce böyle liste programları, yani nedir? Bu hafta 7 numara Hande Yener. Hani böyle şeylerle başladım. Haberleri sundum, hava durumu, ondan sonra böyle format programlar vardı. Uyduruyorum, Ramazan ayında mesela böyle daimi programım olmuyordu. Böyle liste programları yapıyordum sadece, böyle numaralı işte. Bu haftanın iki numarası Demet Akalın. Hani böyle kısa kısa, maksimum 3 cümle falan kurduğum yayınlar yapıyordum. Ondan sonra işte ne bileyim, Ramazan geliyordu. Diyorlardı ki Doğancan, işte konuklu program yapacağız. Sen modere edeceksin. Konuk konuşacak. Sen soruları soracaksın sadece. Yazacağız sana diyorlardı. İşte Zincirlikuyu Cami imamıyla dini program sundum. O zamanlar at yarışları bayağı revaçtaydı. At yarışı sundum. Euro 2008'de maç sundum. Ben. Ya öyle öyle. Aslında dur bak, dün aklımdaydı, kendi kendime onu çalacağım diyordum. Bir dakika durun, geliyorum hemen.

0: Hatta bir dinleyicim var, hemen alacağım valla, kusura bakmasın ama kendime bugüne dair, şimdi bu hikayelerden bahsettim ya, buradan yola çıkarak bir kendime şarkı armağan etmek istiyorum. Hep size çalacak değilim.
1: Küçük yaşta aldım sazı elime, dertli dertli, dertli dertli vurdum sazın teline.
0: Bu şarkı bana gelsin.
2: Küçük yaşta aldım sazı elime, elime. Küçük yaşta

0: Ancan peki 13 yaşında nasıl başladın? Kim nasıl keşfetti onu anlat, merak ettim demiş İlyas. Şöyle ben aslında o dönem çalışmaya başladım. Radyonun bir televizyon kanalı da vardı, bir medya grubuydu. Bilgisayarda böyle video montajları yapıyordum ben. Ve gayet de böyle hani o yaşıma göre güzel işler çıkarıyordum. Bir de böyle uyduruk bir program üzerinden çok güzel video kurguları yapıyordum. Sonra bir tanıdığım da o televizyon kanalıyla bağlantılıydı ve dedi ki ya dedi gel götüreyim seni oraya biraz takıl, hafta sonları gider gelirsin, belki oradaki yönetmenlerden bir şeyler öğrenirsin madem bu konuda yeteneğin var dedi. Beni o televizyon kanalına götürdüler ben video kurgusu öğreneyim diye. Sonra çok yoğundu, yönetmenler benimle ilgilenemedi. Orada böyle bir bekleme alanı gibi bir yer vardı. Ben de orada böyle koltuğa oturmuşum, ayağımı sallıyorum sürekli. Her daim adını büyük bir mutlulukla anmaya devam edeceğim sevgili Cenk Alptekin. Eski radyocuları tanıyanlar bilir. Cenk'le Yoklama diye programı vardı onun. Cenk abi de o dönemki oradaki o kurumdaki radyonun genel yayın yönetmeniydi. Beni gördü. O da bir koşturuyordu o gün. Çok iyi hatırlıyorum o anı. Kimsin sen dedi. Dedim böyle böyle işte benimle ilgilenmiyor kimse. Oturuyorum ben de burada boş boş dedim. Gel dedi benim yanıma. O gün de birileri gelmiş, şarkıcı. Onlarla ilgilenmesi gerekiyor. Sen dedi şimdi git oradan şunu getir, bunu getir, şunu yap, onu da al buraya götür. Tamam dedim, onu aldım götürdüm falan. Sonra onlar yayına girdi. Ben radyo stüdyosunda oturuyorum ama hiç radyoya dair bir hevesim, heyecanım, bir alakam yok. Ben oraya video montajı öğrenmeye gelmişim. Sonra ertesi gün oldu, ben yine gittim yönetmenlerin yanına. Şey dedim, şunu nasıl yapacağım? Üf dedi, çek şuradan be. Sonra ben yine gittim Cenk abinin yanına, oturuyorum böyle. Ne yapıyorsun sen dedi. Dedim böyle böyle benimle ilgilenmiyorlar. Dedi gel her gün yanıma, ben şey yaparım, seninle ilgilenirim dedi. Özetle o gün eğer Cenk abi benimle ilgilenmeseydi, başından savmak yerine bana o özeni göstermeseydi, ben şu anda Türkiye'nin en çok dinlenen radyo programını yapıyor olmayacaktım. O yüzden sevgili Cenk Alptekin'e büyük şükranlarımla, abi seni çok seviyorum, çok kıymetlisin. Hatta ilk yayınımı kısa bir süre sonra, ben çünkü baktım bu işte çok eğlenceli falan filan, ortam da güzel, işe bak ya dedim o akılla, dedim ki ulan yani oturduğun yerden ha ha ha hi hi hi yapıyorsun, şarkı türkü çalıyorsun, muhabbet ediyorsun, bir de üstüne sana para veriyorlar, dünyanın en güzel işi ya dedim o akılla. Ve kendi kendime böyle deneme yayınları yapmaya başladım. Kayıt alıyorum. Cenk abiye dinletiyorum. O da ha tamam güzel olmuş ama bak şunu şöyle yap diye beni yönlendiriyor. Düzeltiyorum, getiriyorum. Tamam ama çok bağırıyorsun diyor. Biraz şunu şöyle yap. Ben böyle her gün ona kayıtlar alıyorum. Sanki radyoda yayın yapıyormuş gibi. Orada çünkü profesyonel cihazlar var, mikrofon var, bilgisayar var. O zaten montaj işlerinde bildiğim için kendi kendime yapıp yapıp dinletiyorum sürekli. Abi dedim şey yayında da yapabilir miyim bunları falan diye böyle adamı darla. Ondan sonra bir pazar günü izin günü olmasına rağmen sabahın köründe kalktı geldi benimle, ilk yayınımda bana eşlik etti. Neyi nasıl yapacağımı gösterdi ve ben o kadar çok heyecanlanmıştım ki şu anı çok iyi hatırlıyorum. Mikrofonu açtım, konuşmam gereken an geldi. Ağzımı açtım, konuştuğumu zannediyorum ama böyle... Asla sesim çıkmıyor heyecandan. Hemen kapattım mikrofonu. İşte şarkı girdi falan. O gün o yayını yapamadım. Bir sonraki pazara yine ben böyle kendi kendime hazırladım. Yine izin günü olmasına rağmen kalktı radyoya geldi. Ve o günden itibaren, o gün de bu arada işte 14 Temmuz. O 14 Temmuz benim ilk yayın yaptığım gündür. O dediğim bir önceki hafta. 14 Temmuz'da yayın yapmaya başladım 2005 yılı. Anlatırken heyecanını hissettim, Doğan Can yazmış Mehmet Ali. Vallahi öyle. İşte hayat, bir film izlemiştim bununla alakalı. Ara ara söylüyorum ya, hep anlardan ibaret. Bazı anlar var, o anı nasıl değerlendirdiğinle alakalı. Karşına biri çıkıyor, bir şeyin kararını vermen gerekiyor. Bir yerden geçiyorsun, biriyle tanışıyorsun falan. Yani o an hayatınızın dönüm noktası oluyor. Daha hani böyle spesifik bir yerden söyleyeyim bunu. Mesela... Herkes şeyi düşünsün, size çok büyük kötülük yapan insanı düşünün. Hepimizin böyle türlü maruz kaldığı şerefsizlikler, türlü türlü kötü kötü olaylar vardır ya. Bunlara sebep olan o insanı düşünün ve o insanla tanıştığınız anı düşünün. Eğer o an olmasaydı belki o olayı yaşamayacaktınız ya. Bu da öyle bir şey yani. Ben eğer o gün orada olmasaydım işte bugün olmayacaktı yani. Bugün radyocu olmayacaktım. Olay bu işte. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın Doğancan. Story'ni görünce hemen telefona sarıldım. Hmm. 21. meslek yaşım kutlu olsun. Saçma sapan konuşuyorsun.
0: Teşekkürler ya şey.
1: Yani burada yarım... 15 dakikada seni bekliyorum.
0: Evet ya bayağıdır hattasın, kusura bakma. Bacım kusura bakma, beklettim bayağı. İsim neydi?
1: Hiç problem değil. Ben Eskişehir'den arıyorum. Adım Ayfer.
0: Ayfer hoş geldin. Evet, tanıyalım Ayfer. Biraz. Ne iş yaparsın?
1: Ben tıbbi sekreterim.
0: Tıbbi sekreter. İyi.
1: Evet. Ailem ve oğlum bana çok konuşuyorsun diyorlar ama yani sen bana bin basarsın Doğancan.
0: Ama bana para veriyorlar. Ben bedavaya konuşmuyorum. Öyle düşün.
1: Bana da para veriyorlar.
0: Peki sen neye sinir oluyorsun? Gelelim konumuza.
1: Aslında konu üzerine değil, senin meslek hayatını 21. yılını kutlamak için aramıştım ama o esnada ben birkaç tane bir şey buldum.
0: Evet.
1: Ağzını şapırdatanlara, yemek yerken ağzını şapırdatanlara sinir oluyorum.
0: Evet ya. Çok devam yani edeyim. Kendi kendine bile insan aslında rahatsız olmalı ama onlar duymuyor galiba kendi çıkardıkları sesi.
1: Herhalde duymuyorlar. Gerçekten çok sinir oluyorum.
0: Evet, doğru.
1: Bu arada beklerken buldum yani bunları. Konu neydi?
0: Tamam. Kız de hadi Tamam diğerine.
1: Devam ediyorum. Yere çöp atanlara. Yavaş insanlara. Yani 5 evet. dakikada yapılması gereken şeyleri 15 dakikada zar zor yapanlara çok sinir oluyorum.
0: Evet. Teşekkürler. Harika şeyler kattın. Teşekkürler Ayfer. Sağ olasın. Güzel temennilerin içinde teşekkür ediyorum. Hadi gelsin günaydın. Sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Bugünün yayın konu başlığı. Abi sinir oluyorum ya. Gerçekten ayar oluyorum diyebileceğiniz ne varsa.
2: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan Canlı yayında da...
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
6: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.

0: ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Bankası.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper FM.
4: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

Günaydın herkese, yeniden günaydın, selamlar. Günaydın diye diye de akşam oldu be. Bugün hava bir garip İstanbul'da. Hem ufak bir serin hem de Maslak dolaylarında güneş kendini göstermiyor ama bulut geçiyor muhtemel diyor ve... ne boş muhabbet. Bugünün yayın konu başlığı, abi sinir oluyorum ya, gerçekten ayar oluyorum diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın 0531 785 90 80. Üç beş mesaj paylaşalım, hemen ardından yeniden bir telefon bağlantısı da alacağım ama ya Allah aşkına ya, kurban olayım, boş beleş aramayın. Gerçekten orijinal cevaplar bekliyorum sizden.

0: bu şarkı da böyle canlı müzik yapan mekanların hele, hele bir de gitarla eşlik ediyorsa birisi fix değil mi? Eller Havaya şarkısı.
1: Haydi bakalım hep beraber.

Ben hani pavyona gitmiştim ya dinleyicilerimle bir kere. Abi çok enteresan ortam ya. Adam şarkıyı söyleyen adam ne yapıyor biliyor musunuz? Pavyoncu Saygın da dinliyor bu arada. Şimdi oradan bağlantı yaptım bu şarkıyla aklıma o geldi. İçeri birisi giriyor ya. Tanıyor tabii daimi gelenleri. Orada şarkı söyleyen kişi. Ooo diyor, bilmem kim Ahmet geldi diyor. Ama o bilmem kim de senin tanımadığın birisi söylese gerçekten çok büyük, ağzını burnunu kırabilecek potansiyel yaratan bir söz. Küfürlü bir şey söylüyor. Bu diyor kim biliyor musunuz diyor. Herkesin içinde, herkes de gülüyor ha. Ama o kadar ağır küfürler söylüyor ki ağzım açık kalmıştı.

0: Fatih yazmış, diyor ki piyasada adam gibi erkek kalmadı diyen hanımefendilerin 24 saat heyecan adı altında itlerin serserilerin peşinden koşmalarını anlayamıyorum demiş Fatih. Hey Fatih, sen misin o piyasadaki adam? He? Yalakalıkta master yapmış insanlara sinir oluyorum abi. Antep sıcağından günaydın diye mesaj yollayan sevgili Bayram, günaydın. Konya'dan selamlar. Ben bahçede çalışırken uyuyan ablamlara sinir oluyorum. Bu arada nice beraber yıllara inşallah demiş. Şerife sağ olasın, günaydın. Doğancan, bugün seni doğum günü çocuğu gibi şımartmamız lazım. İyi ki varsın demiş İzmir'den Zafer. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah ne muradınız varsa versin. Allah tuttuğunuzu altın etsin abi. Alo.
1: Alo, günaydın.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben Kayseri'den Sungur. Daha önce konuştuk.
0: Sungur, evet, ama bir ayı doldurdun mu?
1: Doldurdum tabii canım, iki ay oldu.
0: Yemin et. Sanki yeni yani, konuştuk seninle.
1: Mayıs'ın 13 veya 14'üydü. Azerbaycan'a gitmeden önce senden öneri almak için aramıştım.
0: İyi, hoş geldin yeniden. Sungur, nedir acaba senin sinir oluyorum dediğin şey?
1: Şimdi ben doktorum. Bazen nöbetlerde hasta olmadığı halde istirahat istemeye gelen kişiler oluyor. Ben bu duruma çok sinir oluyorum ne yazık ki. Çünkü
0: hiç anlamadım. Nasıl yani? Randevusu olmadığı mesela, halde gelip
1: yok,
0: mi?
1: Yok yok. Randevu yok yok. Ben acil doktoruyum.
0: Ha, tamam.
1: Kişi geliyor, diyor ki bugün diyor işe gitmedim diyor.
0: He.
1: İstirahat verir misin diyor.
0: He, rapor almaya bedavadan. Aynen. Hiçbir hastalığı olmadığı halde yani.
1: Ha, işte hastalığı olmadığı halde. Hasta olan zaten biz diyoruz. Abi bugün rapor verelim, gitme. Yani bir hasta kimse işte.
0: Evet.
1: Ama işte bu durumu kötüye kullanan, suistimal etmek isteyenler oluyor. Ben de bu duruma sinir oluyorum açıkçası.
0: Bir şey diyeceğim. Yapmayan tabii var mıdır acaba? Ben yaptım, itiraf ediyorum. Hasta olmadığım halde gidip rapor yazdırmışlığım var. Birdir ama ya yani. Şöyle. İki değildir yani. Bir kere yapmışlığım var yani. Eski ama yeni değil. Süper FM'de değildim o zaman.
1: İşte sıkıntıya girmesin.
0: Evet yani, yapılıyor yani bu sonuçta. Sen de ne olmuş yani, yaz. Sanki ne? Işte, senin mesela bir şey soracağım. Madem konu açıldı. Hadi, merak ediyordum ben de bunu. Bir kotan var mı? Her ay maksimum bu kadar rapor verebilir diye.
1: Yok, öyle bir kotam yok.
0: Ne oluyor, yazsan?
1: Ama şöyle, kişi kendisi bir hani uygun olmayan bir şey yapmış. İşe gitmemiş onun keyfi olarak.
0: Tamam, olabilir. Karşısında hayat, iyi gün var, kötü gün var, canı sıkkındır, akşamdan kalmıştır, bir şey olmuştur.
1: Ama bunu iş yeriyle konuşup çözmüyor, direkt hastaneye gelip rapor almakla uğraşıyor.
0: Demek ki orada ama çözemiyor şey yani. Hayır, bu arada yanlış anlaşılmasın. Bunu alışkanlık haline getiren sonuç itibariyle...
1: Onları diyor zaten. Mesela sen hayatında bir defa yaptın diyorsun.
0: Evet.
1: Bazen bize her hafta gelen adamlar diyor, artık diyorum... Artık
0: ona verme. Yok. Hayır, onu ben de savunmuyorum.
1: Artık başkasından al diyorum yani.
0: Evet, ona verilmez. Doğru diyorsun. Ama yani ne olmuş yani, sen de orada bir yalandan çızıktıracaksın.
1: Ya mesela şöyle bir durum yaşandı. Hani bilmiyorum, haberlere de çıktı. Bir doktor arkadaş birine istirahat veriyor. Evet. O kişi de istirahatliyken gidiyor tatile. Tatilinde fotoğraflar, videolar paylaşıyor. Evet. Bunu yöneticileri görüyor. Hani sen istirahatliydin diye.
0: Tamam,
1: sen doktora sorsan bak.
0: İstirahat ediyor işte. Yalan mı? Adam gayet dinlenmeye gitmiş tatile.
1: Yani işte bizim açımızdan öyle değil ama.
0: Ay aman, her şeye de karışın ya. Her şey. İyi peki Sungur, kolaylıklar diliyorum. Senden de alalım sabah enerjimizi.
1: 21. yılın hayırlı uğurlu olsun.
0: Sağ olasın, teşekkürler.
1: Herkese günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın sevgilim.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day, günaydın.
5: Günaydın. Günaydın.
0: Doktorlara kim rapor yazıyor mesela? Bak onu merak ettim demiş Damla. Hakikaten ha. Onların öyle değildir ya. Doğancan, adam selam verdi, borçlu çıktı, bir dövmediğin kaldı demiş Hüseyin. Ne yaptın be Allah Allah? İki soru sorduk. Ay ama hassassınız, size de bir şey demeye gelmiyor. Hacer yazmış, İsviçre'den dinliyor. Her şeye fikri olan ve bilmişlik yapan insanlara sinirim. Evet tamam yeter. Her 700 tane böyle mesaj okudum yeter. Kısa bir ara.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
6: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Yerinde, yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
3: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: Yavaş yavaş toparlayacağız programı ama gitmeden şunu kalbine yaz çiçeğim çiçeğim. Valla Allah razı olsun ya, siz beni dinlemeseniz ben ağaç sefi böyle deli gibi bir şey oldum çünkü ben yıllar içinde. Bak böyle buna maruz kalıyorsunuz ve dinlemeye devam ediyorsunuz. Allah razı olsun, Allah tuttuğunuz altın etsin, Allah ne muradınız varsa versin.
1: Ya tuttuğunun altın olma fikri gerçekten bu arada olsa ne güzel olurmuş ha.
0: Da işte evet. Hani belli bir parmağın değil. Mesela atıyorum serçe parmağımın değdiği altın olsa.
1: Üf, hiç kuru ne altının hangi seviyede olduğu artık önemli olmazdı benim için. Tuttuğun altın olsun. Kim buldu acaba bu lafı? Bugünün yayın konu başlığı. Abi uyuz oluyorum ya diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Hemen şöyle hızlıca bir telefon daha alacağım. Ne bu bakayım. Benim en sinir olduğum şey ne? Atla kişinin işe gelmesin. Ne diyorsun kız Jale, anlamıyorum hiçbir şey. Anlamadım. Darıca'dan Handan selamlar, hep var oldu Ancan. 40'lı 50'li yılların olsun hep bizlerle inşallah demiş. Amin. Almanya'dan Yunus yazmış. Ben de bizim gurbetçilerin Avrupa bitmiş Türkiye'nin değerini bilin demelerine sinir oluyorum demiş. Almanya'dan dinliyor da. Yunus selamlar.
2: Alo.
0: Düştü mü? Tamam. Hemen diğer telefonumuzu aldık hızlıca. Günaydın.
2: Günaydın.
0: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Ben Yusuf Albayrak.
0: Hoş geldin. Yusuf, sesin uzak geliyor. Araç kitiyle konuşuyorsun çünkü. Telefonu kulağa alalım.
2: Bir dakika.
0: Evet. Hoş geldin. Evet, nereden arıyorum dedin? Neredesin?
2: Ben İstanbul'dan. İstanbul Üsküdar'dan arıyorum.
0: Haydi bakalım. Evet, bugün sinir olduğumuz şeyleri konuşuyoruz. Sende ne var? Evet.
2: Ben de sinir olduğum şöyle bir şey var. Mesela birileri çekim yaparken kıskanan adamları çok sevmiyorum. Sinir oluyorum onlara.
0: Nasıl yani? Çekim yaparken kıskanan adamlar?
2: Yani şöyle söyleyeyim. Ben mesela drone çekim yapıyorum. Ha. İnsanlar çok çekemiyorlar beni mesela. Onu hiç sevmiyorum. Çok sinirleniyorum ona.
0: Drone çekimi yaparken rahatsız oluyor insanlar.
2: Aynen öyle. Hmm. Onlara çok sinir oluyorum. Yani insanlar şunu algılıyor. Yok beni elinden dikizliyor beni. İşte yok kameradan izliyor. Aslında öyle bir şey yok. Biz drone çekimi yaptığımız için onlardan çok kızıyorum yani. Çok sinirleniyorum o konuda da.
0: Ama yani böyle kaygıları olması da insanların enteresan değil. Sonuçta herkes iyi niyetli değil. Sen şimdi o drone'un milletin penceresinin önüne getirdiğin zaman ne diyecek yani? Ya da ne işin var senin orada mesela? Niye o kadar? Yani, demek ki milletin ağzına kadar giriyorsun ki sen de o drone'la millet laf ediyor.
2: Ağzına kadar girdirmiyorum ya. Ben normal drone çekim yapan bir adamım ben. Ne işin var milletin ağzına girme? Ben hiç sevmem yani o konularda.
0: Bu şey senin hobin mi yoksa işin mi drone?
2: Yani şu an hem hobi olarak yapıyorum, işi olarak da yapıyorum. Yani ben aslında ben şöyle bir şey yapıyorum. Hem hobi olarak yaptığım için bir de mesela pazar günleri böyle hafta içi Kuzguncuk Parkı'nda ben kahvaltı düzenleme yapıyorum. Öyle masa kuruyorum, insanları hani böyle çağırıyorum. Güzel bir etkileşim yapıyorum öyle ben.
0: Orada da drone'u uçuruyorsun, çekiyorsun
2: tabii,
0: videoya.
2: Tabii, aynen öyle.
0: Boğazı
2: aynen
0: gösteriyorsun, öyle. Evleri aynen, falan filan.
2: Aynen öyle.
0: Güzel abi. Kaça aldın drone'u?
2: Drone'u geçenlere... geçen şöyle söyleyeyim size. Cuma günü İlker'e yakalandım. Drone'umu denize düşürdüler.
0: Neye yakalandın?
2: İlker'e yakalandım.
0: İnter mi?
2: İlker.
0: İlter. Yani, ne demek o?
2: Evet. Yani benim sinyalimi kestiler, drone'u boğazlara gömdüler.
0: Demek ki uçurulmaması gereken bir yerde uçurdu.
2: Yani.
0: Ya abi sen nasıl bir modelsin?
2: Biraz öyle oldu evet.
0: Kaç paralık drone'du?
2: 130 liralık drone'du.
0: Ay, ne oldu? Yenisini yani, alacağım.
2: Yenisini alacağız. Yapacak bir şey yok.
0: Sudan çıkaramadınız tabii onu. Kim bilir nereye gitti.
2: Yok, sudan çıkmaz. Yani o tuzlu sudan.
0: Geçmiş yani. Olsun abi. Bak milletin ettiği lafların görüyor musun ceremesi? Bu arada izinsiz drone uçurmanın cezası 98.000 TL'ymiş. Haberin olsun.
2: Ya, böyle izinsiz uçmanın cezası şey deniz, Boğaziçi.
1: Orada uçurmaman lazım.
2: Aynen öyle. Aynen.
1: Sen diyorsun Kuzguncuk'ta uçuruyorum diyorsun.
2: Yani Kuzguncuk'ta şöyle, normalde orada yasak değil de ama tabii ki izinler almak lazım orada. İzin almadığım için ben de internete yakalandım.
1: İyi abi, Allah yardımcın olsun. Peki sağ ol. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Tamam, gelsin bakalım abi. Gönder gelsin.
1: Neyse, anlamadı. Günaydın.

0: Fatih Doğan canlı yayındayı sundu.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, 2. köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönünde orta yoğunlukta. Metris Köprülü Kavşağı'ndan Hastal'a kadar 25, Bahçeşehir'den Avrupa Konutları'na kadar 15, Avcılar Kavşağı'ndan Kampüs'e kadar 12, Ataşehir Kavşağı'ndan Küçüksu'ya kadar 22, Uzunçayır'dan 1. köprü gişelere kadar 30 ve Pendik Köprüsü'nden Tersane Kavşağı'na kadar 15 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
4: TEM Otoyolu Akyazı Kavşağı Erenler Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Diğer platformdan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde yönlendiriliyor.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Trafik işaretleri. Trafik işaretleri yolda karşınıza çıkabilecek tehlikeleri ve kuralları önceden haber verir. Hız sınırları, yönlendirmeler, yaya geçitleri ve uyarı levhaları güvenli sürüş için yol göstericidir. Bu işaretleri görmezden gelmek hem sizin hem de diğer sürücülerin güvenliğini riske atabilir. Unutmayın, trafik işaretleri yolun dilidir.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: aylıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.
3: Süper FM.

0: bir reklam. Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Artısıyla Troy'da.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: hiç aman aman.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.

0: Ya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
2: Yerinde, yerinde dur. O seni bulur ya. Biri olur.
3: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl. Müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

Odeya'yla yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle devam ediyor. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç moderatörlüğündeki yeni sezonda uzman görüşleri ve gerçek yatırım deneyimlerinden süzülen hikayelerle yine yatırım dünyasının nabzını tutuyoruz. Yatırım odaklı podcast, Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da yayında.

0: metro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir.
1: E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval app'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende başlıyor.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 32 83'ten ulaşabilirsin.

0: Ne dinliyorsan osun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış. Vay vay vay vay vay vay.
1: Tolga Gündüz.

0: bir reklam.
1: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Muranoto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

bize değerdi. Varsa ki suçlu bence gururdu. Şikayetim yok, bize değerdi.

Süper FM'de hit müzik tam gaz sürüyor. Yan odadan yani JoyTürk'ten harika bir haberim var. Hafta boyunca JoyTürk'te sabah 8-9 ve akşam 17-18 saatlerinde günün kelimesi yayında olacak. Hafta içi her gün kelimeleri biriktir, cümleyi tamamla ve cuma akşamı 18'den sonra JoyTürk Instagram sayfasında DM'den gönder. 27 Temmuz'daki İstanbul Melike Şahin konser biletini kap. Kaçırmayın. Süper FM. Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

0: enerji olsun. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Reklam.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: TEM Otoyolu Akyazı Kavşağı Erenler Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Yer platformdan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde yönlendiriliyor.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu. Süper
2: FM. Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Yorgun araç kullanımı. Yorgunluk, sürüş güvenliğini en az alkol kadar olumsuz etkileyebilir. Uykusuzken refleksler yavaşlar, dikkat dağılır ve karar verme süresi uzar. Özellikle uzun yola çıkmadan önce iyi dinlenmek çok önemlidir. Kendinizi yorgun hissediyorsanız mola verin. Kısa süre dinlenin ve uykunuzu almadan kesinlikle direksiyon başına geçmeyin.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Tolga Gündüz.

vez daha durup karşında. Belki de son defa soruyorum sana.

0: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
2: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.
3: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Ben

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişler orta yoğunlukta, 2. köprü Anadolu'ya geçişlerde oldukça yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. Harp Akademileri Tüneli'nden Gazi Osman Paşa Kavşağı'na kadar yarım saatte, İstoç'tan Atatürk Olimpiyat Stadı'na kadar 25, Balmumcu Katılımı'ndan Perpa'ya kadar 38, Barbaros Bulvarı Galata Köprüsü Abbasağa'dan Eminönü'ne kadar 28 dakikada gidiliyor. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Göztepe SSK'dan Maltepe'ye kadar 1 saatte, Bağdat Caddesi Bostancı'dan Söğüt Çeşme'ye kadar 23, minibüs yolu Küçükyalı'dan Ataşehir yol ayrımına kadar 28 ve İnkişaf Caddesi Acıbadem 4 yoldan Caddebostan'a kadar 22 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 aralığında.

0: Bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Tem Otoyolu Akyazı Kavşağı Erenler Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Tem Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Yer platformdan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde yönlendiriliyor.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Yaya geçitleri. Yaya geçitlerine yaklaşırken hızınızı düşürmek ve çevrenizi dikkatle kontrol etmek gerekir. Yayalar, özellikle çocuklar ve yaşlılar, sürücülerin kendilerini fark ettiğinden emin olmayabilir. Bu nedenle yaya geçitlerinde önceliğin yayalarda olduğunu unutmayın. Birkaç saniye beklemek bir hayatı korumak anlamına gelebilir.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Bahar ben.
0: Hoş geldin Bahar. Nereden, Ankara mı?
1: Evet.
0: Vay Bahar'cığım, sen de kıdemli dinleyicilerimden, gel öpeyim.
1: Evet, evet.
0: Hoş geldin. Şehir plancı. Sen ne yapmışsın? Evet, evet. Köye yerleştin en son sanki.
1: Yok ya, ben bir ara pandemi zamanında köyde yaşadım da, ama yakın bir köydü yani gene merkeze.
0: Tamam.
1: Ondan sonra şimdi gene hani köy gibi bir yerde yaşıyorum mu, şehir ya.
0: Anladım, iyi güzel. Bugün sinir oluyorum, ayar oluyorum. Konu başlığımız bu. Nedir, buyursunlar.
1: Ben kirasını ödemeyen yani kiracılara sinir oluyorum ya. Bir tane kiracı denk geldi bize. Şubat ayında girdi eve, girerken ilk kirayı ödedi ve daha da bir şey ödemedi ya.
0: Mart, yani Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, 5 aydır ödemiyor.
1: Aidatı falan da ödemiyor, hiçbir şey ödemiyor. Çok yüzsüz ya, yani bir şey yapamıyorsun, bir şey yaptığın zaman sen suçlu duruma düşüyorsun.
0: Daha yeni kiracı bir de. Şimdi tabii bunu ilk söylediğin an ben direkt hemen savunma mekanizması, ya belki sıkıntılı bir durum vardır vesaire falan yok, diye girecektim ama burada iyi niyet yok. Yani yok, eve yok, girmiş yok. Daha sonra da kira hiç ödememiş 5 ay boyunca.
1: Yani girerken dedi ki mesela depozitoyu dedi pazartesi ödeyeceğim dedi. Onu da ödemedi. Yok işte eşim hamile, sıkıntılı bilmem, hani 3 gün 5 gün ilerledi ama yok yani gerçekten yok.
0: Hani bunun ne olacak peki?
1: İşte valla bir de şimdi şöyle, mesela ihtar çekiyorsun 30 gün bekliyorsun. İşte icraya veriyorsun 30 gün bekliyorsun. Yok işte adrese teslim almıyor, bilmem ne oluyor. Ben anlamadım ya, çok ilginç, çok sinir bozucu bir durum ve tarzı bu. Bak bir de şeyi düşün, şimdi bu adam girse benim evde 6-7 ay otursa, sonra çıkacak buradan bir şekilde. Başka birini böyle dolandıracak. Yani bunların bir veri tabanı, bir şey yok mu? Bunun PC'sini mesela.
0: Evet.
1: Versek oraya, yani insan çok sinir ediyor.
0: Ya üzücü. Yani sonuç itibariyle sadece kira geliriyle hayatını idame ettirmeye çalışan da bir sürü insan var. Dolayısıyla tabii, hani burada tabii ki insanlar şey diye düşünebilir meseleyi. Yani Allah başka dert vermesin, evin var işte otur zırlama falan diyen de çıkabilir. Eminim, tanıyorum yok, çünkü yok insanımızı. Ama yani hali vakti çok fazla yerinde olsa, o para ihtiyacı olmasa bile arkadaşlar, yani bu herhangi bir şeyi meşrulaştırmıyor. O bambaşka bir şey. Ne münasebet yani. Şimdi eve girmiş 5 aydır hala kira ödemiyorsa, ne bileyim yani, şimdi bunu böyle yayında söylemek doğru değil belki ama dövdürmek lazım o adamı.
1: Gerçekten benim de çok içimden.
0: Vallahi yani böyle toplanıp gidek ağzını yüzünü kırak. Çünkü orada iyi niyetli bir şey değil. Belli ki parası olmadığından değil, pisliğini ödemiyor yani.
1: Gerçekten pisliğini, yalan söylemiş. İşte ben bir belediyede çalışıyorum dedi. İşte karısını gördüm. Karısı hamile, çocuğu var ama yani yok.
0: Kapıya dayandın mı hiç? Ne olacak bizim bu iş diye?
1: Ya şimdi kapıya dayanamıyorsun. Dayanınca sen suçlusun.
0: Allah Allah.
1: O öyle bir sıkıntı. İnsan sinir oluyor gerçekten. Ondan sonra bir şey de yapamıyorsun ya. Yani gerçekten ters bir şey bile söyleyemiyorsun. Ve telefonu arıyorsun, telefonu açmıyor. Sürekli WhatsApp'tan yazışıyor ki hani bir de tahrik edici bir şekilde şeyler yazıyor ki.
0: Bayağı yani malına çökmüş ve gasp ediyor şu anda yani aslında.
1: Ay tabii tabii. Ki bir de böyle biraz iyi niyetli insanlar da bir sözleşme yapacak vakit bulamadık. Eşim şey dedi ya, ne olacak ya, girsin bir şeyime bak.
0: Ne var, sözleşmeniz yok mu?
1: Yok yok var Allah'ta. Dedim ki saçmalama, öyle şey olur mu dedim ya. Yani sözleşme.
0: Zaten sözleşme yoksa direkt kapı dışarı ederdin diyecektim ama varmış.
1: Yapamıyorsun. Anladım. Sözlü sözleşme de bir sözleşmeyin.
0: Ya öyle saçma şey mi olur ya?
1: Evet, bir kiralama konusu bilmiyorum. Avukat dinleyicilerin varsa yazsınlar. Gerçekten çok ilginç bir şey. Yani kiracı aslında böyle evin kiraya vermek için mantıklı bir şey değil ya.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

0: sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o. Süper FM.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Ben Ankara'dan İdris.
3: Hoş geldin. Daha önce konuşmuştuk sanki, hatırlıyorum.
2: Evet ama bir yani 3-4 ay oldu arayalı.
3: Unutulur mu senin enerjin? Aşk olsun. İdris abi. Evet, bugün uyuz olduğumuz, sinir olduğumuz şeylerden bahsediyoruz. Dökül bakalım, sen neye ayar oluyorsun?
2: Ben trafikte ben servisçiyim. Yani personel, okul, memur, işçi, her türlü minimum kişileri taşıyoruz. Evet.
3: Tamam.
2: Şimdi ışık kırmızı yanıyor, sarı oldu. Bu nedir ya?
3: Kornaya yani bastı. Bekle. Az önce kornaya bastı. Duymadınız ama ben duydum. Sarı olduğu ya, gibi hemen kornaya abanıyorlar. Ayar oluyorum diyorsun.
2: Ya arkadaşım, zaten yeşil yansa ben gideceğim. Burada ışıkta durduğum zaman benim hoşuma gitmiyor. Ben de gideceğim. Benim de işim var ya.
3: Yerleşik hayata geçmedik biz de. Doğru diyorsun.
2: Yani bunu insanlara bir şekilde aşılamamız lazım ama bizim insanımıza da bunu anlatamazsın.
3: Evet yani. Biraz şey, yani sabır konusunda tahammülümüz yok. Bir de araba kullanırken insanlar bambaşka bir psikolojiye giriyor galiba İdris abi. Yani normalde çok böyle beyefendi, hanımefendi diyeceğimiz insanlar şoför koltuğundayken bambaşka bir hale, tavra bürünebiliyor. Onun da herhalde psikolojik bir nedeni vardır. Yani bir hallere giriyor herkes orada.
1: Bu sabah Doğan

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Sefa ben, Mehmet Sefa Budur.
0: Hoş geldin Sefa. Nereden arıyorsun?
1: İstanbul'dan arıyorum, yoldayım şu an.
0: Bir böyle bir haller var sen, böyle bir kikirdemek üzere gibisin. Niye öyle?
1: Ben şöyle oldu, yayına bağlandığımı anlamadım. Bir yandan sesi kısık tutmaya çalışıyorum, hani senin
0: bağırmayayım diye.
1: Daha hassasiyetin var diye.
0: Ay ne kibar adam. Bak bana şey sesler diyemedi. Çaçaron yanda, diyemedi, hassasiyetim var dedi.
1: Estağfurullah. Bir anda yayından sesler gelmeye başladı. Şarkı buradan çalmaya başladı. Dedim herhalde evet. Bu hani bekleme şeyine girdi falan.
0: Evet yayındayız. Hoş geldin Sefa. Tanıyalım biraz, ne hoş iş yaparsın?
1: Olur. Ben Ziraat Bankası'nda çalışıyorum. Bankacıyım şu anda.
0: Güzel. Nedir şey pozisyonun?
1: Şu anda bireyseldeyim.
0: Allah sabır versin.
1: Devam ediyorum. Teşekkür ederim.
0: Şimdi banka adı verdiğin için çok fazla açıkçası hani işlemlerle alakalı genelde sorardım bir şeyler ama sen kendini ele verdin. O yüzden sormayacağım senin başını yakmamak adına diyor ve hemen kendi konumuza geliyoruz. Nedir sinir oluyorum dediğin şey?
1: Ya benim en çok sinir olduğum şeylerden bir tanesi şu anda, yani günümüzde bir insana ayırabileceğimiz en değerli şeylerden bir tanesi. Nakit değil artık, vakit oldu. İşte bir plan yapıyorsun veya plan yapma girişiminde bulunuyorsun. Karşıdaki sana böyle bakarız diye böyle bir beylik laf ediyor ya. Ben ona çok sinir oluyorum. Çünkü hani bakarız ne demek? Yani ya evettir ya hayırdır. Bakarız lafı böyle beni biraz...
0: Belirsizlikten hoşlanmıyorum diyorsun yani.
1: Ya belirsizlik, bir de bakarız biraz şey gibi. Hani gelirsem lütfetmiş olurum gibi oluyor ya.
0: Ha evet. Hani, paşam evet, padişahım öyle mi? Tamam bakarsın sen o zaman. Evet doğru, ben de pek haz etmem.
2: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Merhaba Çiğdem, ben Doğan Can. Ay çok seviyorum seni ya.
2: Ay sağ oldun efendim. Heyecanlıyım. Teşekkürler Çiğdem, hoş geldin. Nereden arıyorsun, tanıyalım.
1: Hoş bulduk. İstanbul'dan arıyorum. Yoldayız şimdi. Şimdi İzmir'e gidiyoruz. Babaannemi alacağım oradan. Eve geleceğiz tekrar. Ay çok heyecanlıyım. Ne anlatayım ya?
2: Ben kız abartma.
1: Çok seviyorum.
2: Tanıyalım biraz. Ne iş yaparsın?
1: Ne iş yapıyorum? İthalat yaptığım bir mağazam var Eminönü'nde. Takı tostları yapıyorum.
2: Hadi ya. Ha, güzel.
1: Öyle yani.
2: Kolay gelsin.
1: Ay Doğan Can ya. Keşke kız kardeşim dinlese beni şu an ya. Sana bağlandığımı ama...
2: Şey, yayın kaydını dinletirsin karnaval uygulamasından. Çiğdem, nedir acaba senin sinir oluyorum dediğin şey?
1: Hemen söylüyorum. İki tane şey var Doğancan. Gerçekten böyle nefret ediyorum bunlardan. Bir, uyuşuk insanlar.
2: Evet.
1: İki, bir işi yaparken 100 defa soru soranlar. Abi yani yap işte ya, sorma yani. Bir adrese birini yolluyorum mesela. Beni arıyor. Şurada mıydı abla, burada mıydı abla? Yani yanında insanlar geçiyor etrafında. Tabelalar var. Bir bak etrafına, neden beni arıyorsun yani?
2: Doğru, bazı insanlar şey o konuda yönetilmesi gerekiyor. Yani beyni kriz anlarında, kriz demeyelim de yani böyle ufak tefek anlarda bile çözüm üretemiyor gerçekten. Onun ben de bilincindeyim. Şey yapmak lazım yani, saygı duymak lazım. Çünkü ama hepimizin potansiyeli başka ya Çiğdem. Bazılarımız çok tez canlı, her işi çok hızlı halleder, iş bitiricidir. Bazılarımızın gerçekten yönlendirilmeye ihtiyacı var.
1: Ama yani doğanca yani bu kadar da olmaz, azıcık yani azıcık çalıştıracağım beynini ya. Azıcık hızlı hareket edeceğiz.
2: Müsait değil demek ki.
1: Yani bir de bunları yapanlar kimler biliyor musun? Daha çok kuryeler. Beni şimdi linçlemesinler ama geçen biri aramış yani bir iki telefonda 15 dakika yol anlattım ona. Yani
2: evet, 5 parmağın 5'i 1 değildir diyelim. Evet, beni de karıştırma ben... böyle bir polemiği.
0: Bu sabah Doğan Can'da.

Turan Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Doğan Can, peki 13 yaşında nasıl başladın? Kim nasıl keşfetti? Onu anlat, merak ettim demiş İlyas. Şöyle, ben aslında o dönem çalışmaya başladım. Radyonun bir televizyon kanalı da vardı, bir medya grubuydu. Bilgisayarda böyle video montajları yapıyordum ben. Ve gayet de böyle hani o yaşıma göre güzel işler çıkarıyordum. Bir de böyle uyduruk bir program üzerinden çok güzel video kurguları yapıyordum. Sonra bir tanıdığım da o televizyon kanalıyla bağlantılıydı ve dedi ki, ya dedi, gel götüreyim seni oraya, biraz takıl, hafta sonları gider gelirsin, belki oradaki yönetmenlerden bir şeyler öğrenirsin madem bu konuda yeteneğin var dedi. Beni o televizyon kanalına götürdüler ben video kurgusu öğreneyim diye. Sonra çok yoğundu, yönetmenler benimle ilgilenemedi. Orada böyle bir bekleme alanı gibi bir yer vardı. Ben de orada böyle koltuğa oturmuşum, ayağımı sallıyorum sürekli. Her daim adını büyük bir mutlulukla anmaya devam edeceğim sevgili Cenk Alptekin. Eski radyocuları tanıyanlar bilir. Cenk'le Yoklama diye programı vardı onun. Cenk abi de o dönemki oradaki o kurumdaki radyonun genel yayın yönetmeniydi. Beni gördü. O da bir koşturuyordu o gün. Çok iyi hatırlıyorum o anı. Kimsin sen dedi. Dedim böyle böyle işte, benimle ilgilenmiyor kimse, oturuyorum ben de burada boş boş dedim. Gel dedi benim yanıma. O gün de birileri gelmiş, şarkıcı. Onlarla ilgilenmesi gerekiyor. Sen dedi şimdi git oradan şunu getir, bunu getir, şunu yap, onu da al buraya götür. Tamam dedim, onu aldım götürdüm falan. Sonra onlar yayına girdi. Ben radyo stüdyosunda oturuyorum ama hiç radyoya dair bir hevesim, heyecanım, bir alakam yok. Ben oraya video montajı öğrenmeye gelmişim. Sonra ertesi gün oldu, ben yine gittim yönetmenlerin yanına. Şey dedim, şunu nasıl yapacağım? Üf dedi, çek şuradan be. Sonra ben yine gittim Cenk abinin yanına, oturuyorum böyle. Ne yapıyorsun sen dedi. Dedim böyle böyle, benimle ilgilenmiyorlar. Dedi gel her gün yanıma, ben şey yaparım, seninle ilgilenirim dedi. Özetle o gün eğer Cenk abi benimle ilgilenmeseydi, başından savmak yerine bana o özeni göstermeseydi, ben şu anda Türkiye'nin en çok dinlenen radyo programını yapıyor olmayacaktım.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişler orta yoğunlukta, 2. köprü Anadolu'ya geçişlerde oldukça yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. Harp Akademileri Tüneli'nden Gazi Osman Paşa Kavşağı'na kadar yarım saatte, İstoç'tan Atatürk Olimpiyat Stadı'na kadar 25, Balmumcu Katılımı'ndan Perpa'ya kadar 38, Barbaros Bulvarı Galata Köprüsü Abbas Ağa'dan Eminönü'ne kadar 28 dakikada gidiliyor. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Göztepe SSK'dan Maltepe'ye kadar 1 saatte, Bağdat Caddesi Bostancı'dan Köprü Çeşme'ye kadar 23, minibüs yolu Küçükyalı'dan Ataşehir yol ayrımına kadar 28 ve İnkişaf Caddesi Acıbadem 4 yoldan Caddebostan'a kadar 22 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: Tem Otoyolu Akyazı Kavşağı Erenler Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Tem Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılıyor. Diğer platformdan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde yönlendiriliyor.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
5: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında

0: bir reklam.
1: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişler orta yoğunlukta, 2. köprü Anadolu'ya geçişlerde oldukça yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. Harp Akademileri Tüneli'nden Gazi Osman Paşa Kavşağı'na kadar yarım saatte, İstoç'tan Atatürk Olimpiyat Stadı'na kadar 25, Balmumcu Katılımı'ndan Perpa'ya kadar 38, Barbaros Bulvarı Galata Köprüsü Abbasağa'dan Eminönü'ne kadar 28 dakikada gidiliyor. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Göztepe SSK'dan Maltepe'ye kadar 1 saatte, Bağdat Caddesi Bostancı'dan Söğüt Çeşme'ye kadar 23, minibüs yolu Küçükyalı'dan Ataşehir yol ayrımına kadar 28 ve İnkişaf Caddesi Acıbadem 4 yoldan Caddebostan'a kadar 22 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Telefon kullanımı. Direksiyon başındayken telefonla konuşmak, mesaj yazmak ya da ekrana bakmak dikkatinizi yoldan uzaklaştırır. Sadece birkaç saniyelik dalgınlık bile ciddi kazalara neden olabilir. Navigasyon kullanmanız gerekiyorsa ayarlamayı yola çıkmadan önce yapın. Trafikte gözünüz yolda, eliniz direksiyonda, dikkatiniz tamamen sürüşte olsun.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval Epe üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval Epe'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

arkadaşlar. Dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.